0: Fotosity sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.
3: Michael.
4: Λοιπόν, θέλω χεράκι ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό!

νερέ εδώ και κίνημα άγριο βότανε.

0: Photo City sunar.
1: Saat 6.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Koca dünya. Güvenemem servetime, malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana da acı şalak dünya.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına bendeniz Tümer Kansa Öğütlü, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeniden mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Keyifli şarkılar yine kulaklarınızda ulaşıyor.

0: Şelale.
1: Bazı kelimeler var ki birini duyar duymaz ekranını kapatma isteği geliyor değil mi? Kimisi linç, kimisi vibe, kimisi de sebepsiz yere sinir bozucu bir influencer cümlesi gibi hissettiriyor. Bugün sizlerle sosyal medyanın en itici kelimelerini karşı karşıya getireceğiz. Vibe'la ikonik, ya ben şokla şaka mı? Mod'la linç, sileyle ateş ediyor. Prim kasmakla, story time aşkoyla enerji yıkılıyorla da crunch, cringe yan yana getirilmiş. Gerçekten de böyle itici sosyal medya kelimeleri arasında değil mi ya?

1986 yılında meydana gelen nükleer felaketin ardından insan yerleşimine kapatılan Çernobil radyoaktif kirliliğe rağmen yaban hayatı için küresel ölçekte bir sığınak niteliği kazandı diyebiliriz. İnsan faaliyetlerinin tamamen sona ermesiyle birlikte bölgede yürütülen bilimsel çalışmalar ekosistemin beklenmedik bir hızla canlandığını ortaya koymuş bu bölgede.

Hanımlar beyler, en sevdiğiniz şarkılar festivalde her zaman olduğu gibi bugün de kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Güne dair keyifli şarkılara eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha mutlu, güzel bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Günün enerjisi dinlediğimiz şarkılarla giderek artmaya devam ediyor.

Yapay zeka artık yalnızca teknoloji şirketlerinin geliştirdiği karmaşık sistemlerden ibaret değil. Sabah alarmından akşam izlenen dizi önerilerine kadar pek çok detay görünmeden çalışan algoritmalar tarafından şekillenmeye devam ediyor. İnsanların internete geçirdiği zaman alışveriş tercihleri, çalışma düzeni ve hatta iletişim biçimi bile yapay zeka destekli sistemlerle değişmeye başladı. Özellikle son birkaç yılda bu dönüşüm yalnızca teknoloji meraklılarının değil, herkesin günlük hayatında da hissedilir hale geldi, değil mi?

Hanımlar beyler, yapay zekanın hayatımızı nasıl etkilediğine dair konuşuyorduk. Eskiden internet kullanıcıları arama motorlarına kısa kelimeler yazarken bugün çok daha uzun ve doğal cümlelerle sonuç arıyor. Yapay zeka destekli arama sistemleri kullanıcıların ne demek istediğini anlamaya çalışarak daha kişisel sonuçlar sunuyorlar. Bu durum bilgiye ulaşma biçimini hızlandırırken klasik internet kullanım alışkanlıklarını da dönüştürüyor diyebiliriz. İnsanların artık tek tek site gezmek yerine doğrudan özet cevaplar beklemesi de en büyük değişen alışkanlıklarımızdan biri olacak.

Hanımlar beyler, yapay zekanın hayatımız üzerindeki etkisi ve aslında bizlerde değişen özelliklerden bahsediyorduk. Müzik listeleri, film önerileri, sosyal medya akışları ve hatta haberler artık büyük ölçüde yapay zeka sistemleri tarafından belirleniyor. Yani kullanıcının neyi sevdiğini analiz eden algoritmalar her kişiye farklı bir dijital deneyim sunuyor. Bu durumda bazı içeriklerin çok hızlı popülerleşmesini sağlarken insanların karşısına çıkan içerik çeşitliliğini de etkiliyor diyebiliriz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

22 Mayıs 2026 günlerden Cuma, bugün festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Yapay zekanın hayatımıza girmesinden sonra hayatımızdaki değişikliklerden bahsediyorduk. E-postalar, mesajlar ve sosyal medya paylaşımlarında da yapay zeka destekli öneriler giderek yaygınlaşıyor diyebiliriz. Otomatik düzeltme sistemleri, hazır cevap önerileri ve metin tamamlama araçları insanların yazı yazma biçimini değiştiriyor ve özellikle iş hayatında daha hızlı iletişim kurulmasını sağlayan bu sistemler günlük yazışmalarda kullanılan dili de daha kısa ve pratik bir hale getiriyor diyebiliriz.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Hanımlar beyler, yapay zeka hayatımıza geldi ve artık giriş yaptıktan sonra da bizlerde değişimler başladı. Peki ne anlamda? Mesela onlardan birisi. Online alışveriş platformları kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişiye özel ürün önerileri sunuyor. İnsanlar çoğu zaman ihtiyaç duymadıkları ürünleri bile karşılarına çıkan öneriler sayesinde keşfediyorlar. Kampanyalar, fiyat değişimleri ve kişisel öneri sistemleri tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor diyebiliriz. Yapay zeka bu noktada yalnızca öneri sunan değil, karar sürecini yönlendiren bir sistem haline de geliyor.

Güneydağ'ın en sevdiğiniz şarkılar festivali her zaman olduğu gibi bugün de sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda değişen bazı alışkanlıklardan bahsediyorduk. Toplantı özetleri hazırlayan uygulamalar otomatik çeviri sistemleri ve içerik üretim araçları iş hayatında büyük zaman kazandırıyor değil mi? Pek çok kişi de artık günlük işlerini yaparken farkında olmadan yapay zeka destekli sistemlerden yardım alıyormuş. Yine aynı zamanda akıllı hoparlörler, robot süpürgeler, enerji tasarrufu sağlayan sistemler ve sesli asistanlar günlük yaşamın artık sıradan parçaları haline geldi diyebiliriz. Evde kullanılan teknolojiler kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha otomatik bir deneyim sunuyor bizlere.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En keyifli Türk pop müziğinin örnekleri de birer birer sizlerle oluyor. Günün konusu yapay zekaydı ve hayatımıza etkileriydi değerli dinleyenler. Onlardan yine birisi de teknoloji tarihindeki birçok dönüşüm gibi yapay zeka da yalnızca cihazları değil insanların davranış biçimlerini de değiştiriyor diyebiliriz. Günlük hayat daha hızlı, daha otomatik ve kişisel bir yapıya dönüşürken insanların teknolojiyle kurduğu ilişki de yeniden tanımlanıyor diyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda bugün sıradan görünen pek çok alışkanlığın tamamen farklı bir forma dönüşmesi de tabii ki kaçınılmaz olacak.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Efendim, her zaman olduğu gibi bugün de bizlere ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Orada olan 120 dakika yakın iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün devamı ve muhteşem bir hafta sonu diliyorum ben. Yeniden pazartesi gününde en keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Şimdi çağırdım seni, yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetinden. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
1: Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: çalışacak, herkes yiyecek. Min arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşlarla kocalarınızdan.
1: Aga ne gün aga ne gün. Gürkan desin olur ben.
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Bacır gocur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mıcık mıcık yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk elekler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi. Radyoterapi. Gürkan.

8.13 geçeyi gösteriyor saatler sevgili dostlarım. Radyo Terapi, Radyo City'ye hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun diyeceğiz. Batrakya'da bugünlerde havalar güzel değil maalesef. Efendim her gün yağmur, her gün bulutlu. Her gün hava akşam saatlerinde 14 dereceye kadar düşüyor havanın sıcaklığı. Şu anda 17 derece. Bulutlu. Yağmur yağmaya hazır. Hazır yağmur yağmaya hazır. Ha, yağdı mı yağacağım? Öyle. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun diyelim sevgili dostlarım. Peki bayramda hava nasıl olacak? Bayram da geldi, çarşamba günü bayram. Bugün cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. 5. gün, 4 gün var bayrama. Ve pazartesi günü hava açılıyor. Yani bugün %90 ihtimalli yağmur. Yarın %75, pazar %60 ihtimalli yağmurlu. Pazartesi güneşli, 14-26 derece. Salı günü 14-28 derece. Çarşamba günü, bayram günü 15 ila 28 derece olacak havanın sıcaklığı. Ve ondan sonra inşallah artık havalar bir daha soğuk olmaz, bir daha yağmurlu olmaz diyelim. Zira ayın sonuna geldik artık. Yani bugün 22 Mayıs, Miyakali Mera Zeniza Merefet. Gel Zeniza mi? Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Kahve pastanesi, tatlıyıp tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bugün Ahmet Ali ile, bugün Özkan abiyle görüşeceğiz inşallah. Bugün kasabın açılışı var. Bugün Kureo Polio Kuru, kuru kasap açılıyor. Bizimkiler sabah böyle bir heyecanla gittiler işe. Ahmet sabahleyin kalkmış, balkona çıkmış, bir sigara yakmış. Saat 7 yaz geçe. Dedim hayırdır, çok fazla sigara içmez, arada bir içer. Dedi ki heyecan var bugün dedi. Bugün dedi 3 yıl aradan sonra yeni bir başlangıç. O akşam bütün gün, 2 gündür o hazırlıklar yapıldı, sucuklar yapıldı. Efendim o şişler yapıldı, tavuk şişler, pizzolar yapıldı. Yapıldı Allah, yapıldı, yapıldı, yapıldı. Akşam 11'de mi geldiler, ne yaptılar? 10 derece hazırlık yapıldı. Ve bugün kuru kasap müşterileri bekliyor efendim. Leoforo Stratı 14'te, Skeçe'de. Günaydın, haftanın son gününden kolay gelsin selamlar demiş Gürdan Salih. Senin için son günü tabii ki. Senin için son günü. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın kem gözlerden uzak inşallah demiş Enes Şerif. Kem gözlerden derken günaydın, hayırlı günler olsun demiş Mehmet Mehmet. Gürkan'ım günaydınlar, hayırlı yayınlar demiş Adem abi, Adem Ömer. Günaydın, günaydın, günaydın. Özgür'üm günaydınlar, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Mehmet Nasip günaydın, kış bitti, bahar güneşi ruhumuzu açtı. 30 dereceleri göreceğiz Almanya'da demiş Mehmet Nasip abi. Şimdi bize yaz gelince size de tekrar kış gelecek ama hep öyle oluyor. Hatice abla günaydınlar. Rıdvan abi günaydın, günaydın, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi. Yılmaz Kasım, Bulgaristan'a günaydınlar Yılmaz abi. Aysun Orkan günaydın, terapi prensi demiş. Çok teşekkür ederim, hoş geldin memleketine. MBS Sevgin günaydın, Gürkan abi yayınlar derim demiş. Çok teşekkür ederim. Koşkama kızlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet'in bahçesinden bir fotoğrafla günaydın dedik bu sabah sizlere sevgili dostlarım. Tuzcuköy'lü Ahmet'imizin, Junior'umuzun bahçesinden bir fotoğraf. Ve muz ağacı bile var bahçesinde Ahmet'in klimasında. Ahmet'in kıtımasına da günaydınlar. Ahmet Fatma günaydın, günaydın Ermiya günaydınlar. Bülent Yusuf, Bilgin dostum günaydın. Engin Ahmet günaydın. Erkan Nurcan günaydınlar. Samet Özcan Şerifoğlu, Mehmet Şerif, Ayla Mehmet, Güner ablam günaydın. İlhan Musamini'ye, BMW'ye günaydınlar. Faik Doğancı abi günaydın. Tayfun Gürcan günaydın. Leblebi Hüseyin Agam'a günaydınlar. Fatma İbrahim günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Halil Belgin Esin, Özcan Aslan günaydınlar. Sani Mustafa günaydın. Burası neresi? Kiraslar mı?
Kiraz Ançları. Zeynep Koray günaydın. Siz İtalya'da değil miydiniz? Salih Mustafa. Yüksel Mümin günaydın. Leyla Hanım'a günaydınlar. Leyla Aynur Hanım'a günaydınlar efendim. Ali Santanyolu günaydınlar. Taner Asan günaydın. İrfan İbrahimoğlu. Sefer Sakin. Sevim Boğazi. Sofya Dodulu. Kalimera Kalusuku. Pusuku Kalopusuku. Turan Bey. Turan abi günaydın. Turan abi günaydın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Emre Semerci. Günaydın aksaçlım demiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dün bir yerden bir yere giderken Nusel ablam falan var dedim. San Siro'nun benim programı dinliyoruz arabada. San Siro'nun reklamını yapıyorum. San Siro'nun boyasının reklamını. Soft Plus şampuanını. Dedim ben de kullanayım mı? Nusel ablam dedi harikadaşım dedi. Saçların böyle çok güzel dedi. Sakın dedi saçını mahvetme dedi. Rengini değiştirme dedi. Nayına, nayına. Günaydın kardeşim Mehmet Hüseyin ağam. Evin bütün işleri de Ahmet'e yüklerdin. Şimdi hepsi sana kaldı. Buldum papazı Ahmet'in dükkanı var artık demiş. Leblebi Hüseyin Agam hiç sorma. Valla billahi o konuda kara kara düşünüyorum da neyse şimdi Arda geliyor artık okullar kapanacak. Yazın Arda'ya yaptıracağım. Da kışın ne olacak bilemiyorum. Ya bahçede yapacak o kadar kış var ama iş var ki. Gerken de Arda'yı sokacağım bahçeye. Gökhan Karali. Nasılsın? Güzel gözlüm nasılsın? İyi misin? Kara gözlüm. Max Aylan, Max Yoğurt. Hangimiz sevmedik? Hangimiz yemedik? Hangimiz Max Aylan içerken sevgimize mesaj atmadık? Ha? Hangimiz Max Yoğurt yerken sevgilimizle konuşmadık? Max'la Max ürünleri yıllardır evlerimizde, yıllardır sofralarımızda, yıllardır masalarımızda. Max çalışanlarına maksimum günaydın. Minimum fiyat, maksimum lezzet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi bakalım sekinler mi?

0: Şeffaf Food İsmail'e de günaydınlar. Bizim Maxi Sigorta İsmail Alfa Food ismiyle bir şirket kurdu ve Türkiye'den çok güzel helva getiriyor. Metin markasıyla harika helvalar Alfa Food'da sevgili dostlarım. Muhteşem helvalar Alfa Food'da. Alfa Food fıstıklı sade kakaolu helvalar deneyin. Şükrüye marketlerde, pastanelerde, seçkin bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Bu helvaların yanında harika pekmez ve harika tahinleri de bulabilirsiniz. Metin markasıyla Alfa Food yapıyor dağıtımını.
1: Aşığım gözün kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan.
0: Hasan dostuma da günaydınlar demiş Enis Şerif.
1: Yakıldı, yıkıldı.
0: Geçen servis Hasan dostuma da günaydın demiş.

0: Hasan galiba eşyanı bizden ayrı bağladı. Deniz. Onun eşya bizimkinden aynı yerde değil, ayrı bağlı.
1: Deli gibi sevmek ruhumuzda. Deli gibi sevmek.
0: Ha, iyi yerlerde otlu yer. Biz ot yiyeceğiz, onun eşya pasta yiyor. Bilesin bunu. 12 hoşan fiçiye, bizimki su. Deli gibi sevmek, ruhumuzda var. Deli gibi sevmek. Alo, alo. Çiko, alo, çiko, alo diyor. Çiko geldi aklıma. Tereyağı 1 kilo 8.90. Beranda 1 kilo 4.90. Nerede mi? Rıfat marketlerde. Alo. Bayramlık indirimler bunlar. 27 adet meyve suyu 3,5 euro. Lipton kutu çay 6'lı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90. Cotton ıslak mendil 2 adet 1,5 euro. Pirinç Carolina 5 kilogram 6,5. 5 kilogram 6,5 euro. 6,5 euro Rıfat marketlerde. Kiss 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gram 4'lü paket 2,5 euro. Kinder Bueno 3 adet 2,5 euro. Nerede? Rıfat marketlerde. Rıfat marketler bayramda da fark yaratmaya devam ediyor. Gişenin Güler Yüz Hizmet'in müşteriye saygının adresi Kurcalı'daki yeni şubesiyle de Rıfat Market hizmetinizde. Niye ayrı yere bağladın eşyanı? Seninki dişi diye mi demiş Emre Semerci? Bana bak, sen dünden beri fazla kaçırıyorsun yalnız. Ali, günaydın. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, kahveler içiliyor.

Emre. 97 Emre. 97 Emre. Sen Haşmet'in bayramda program yapacağını nereden biliyorsun? Onun cevabını bekliyorum ben dünden beri senden. He?

Sevgili dostlar, İmamoğlu'ndan dün gittik, çok güzel bir çamaşır makinesi aldık. Çok güzel bir fiyata Beko makine aldık, çamaşır makinesi. İmamoğlu elektrik. Yastıköy'de. Yastıköy'e gitmişken Gökmen'e de gidip balık yemeden olmazdı. Gökmen'de de bir balıcık yedik. Ahmet Osman'da. Ahmet'im göbeğin bayağıca büyümüş yalnız. Karidesleri çok fazla bandırıyorsun galiba, karidesin suyuna, tereyağına. Ahmet Osman da oradaydı. Ahmet Osman'a da günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İmamoğlu Elektrik, Gökmen'in bitişinde, Bistoni'da. Bizim sevdiğimiz Taberna'nın bitişinde İmamoğlu Elektrik. Yılların esnafı, işini yapan, güzel yapan, güvenebileceğiniz, söz verdiği zamanda, söz verdiği yere beyaz eşyaları getiren isim. Mesela bugün zor dedi çamaşır makinesini getirmek. Yarın getirecekler Nursel ablamın çamaşır makinesine. Şaldır şuldur, şaldır şuldur, şaldır şuldur, şaldır şuldur. Makine çamaşırları yıkayacak. Beko, İmamoğlu, İmamoğlu Elektrik. İmamoğlu Elektrik. Isı pompaları, güneş enerjisi termos fanları, her türlü elektrikli elektronik eşyalar en uygun fiyatlarla.

0: Ahmet Osman ne yemek ama demiş. Ne yemek? Sokaklar. Nasıl ne yemek?
1: Sensiz virane gibi.
0: Ama ne yedin mi demek istiyorsun?
1: Sensiz virane gibi bizim sokaklar.
0: Bayramda danaya gireceğim diyenler. 300-350 kilogram civarında danalar. Alperen'in danaları. Yabacıklı köy girişinde sevgili dostlarım. Bayramda danaya girin. Gidin koy, bakmadıysanız kurbanlıklarınızı, danaları bakın. Alperen'in danaları. Güzel güzel besli besli danalar. Bayramlık danalar. Sana sorduğun soruya cevap vermezsen senin sponsorluğunu da söylemeyeceğim Emre Semerci. Dedim ki sana dünden beri soruyorum. Sen diyorum, Haşmet'in diyorum, bayramda program yapacağını nereden biliyorsun diyorum. Ama bir cevap alamıyorum cumadan pazara, kaç gün var arada. Her gün yanıyorum gün ortası daha. Karides tereyağlı demiş Ahmet. Ben diyet yaptığım için karidesli tereyağı maalesef yemedim. Görmüşündür. Ben levrek yedim. Lavrak yedim. Osman abi günaydınlar. Ben bir tane kafteri yedim. Tek başıma. Moruk amarul domates. Bir tane lahana salatası. Oh levrek yağlı yağlı yağlı yağlı yağlı yağlı. Yağlı yağlı levrekler yağlı yağlı. Mekka Kars. Rentekar. Seymen'de sevgili dostlarım. Seymen'den Yahya Bey'e giderken yolun üzerinde sizlere hizmet veriyor. MK Rentekar. Araba kiralama hizmeti. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar. MK Rentekar İlker. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. mk-rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'tan MK Rentekar. Instagram'da MK Rentekar. Seymen Filakas. Meka Rentekar. Rentekar Meka. Evet. Cevap bekliyorum Emre. Enchis profesmia misiora. Günaydın. Hasan dedi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet kardeş. Thank you very much for your photo. Thank you very much for your photo. Günaydın. Gene mi yağladım mideyi demiş Enis Şerif. Yağladım tabii. Bu Ahmet'te de ne göt var be arkadaş. Garides ne garides demiş Ali Molla. Ya bak hiç kimse. Sana bana kimse haber verdi mi vermedi. Oo, bir baktım bitiverdi orada. Ya. Enver Abdurrahman abi.
2: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
0: Günaydın abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Orada Dıvan abi onu dinliyor. O söyledi. O sordu bana Gürkan Çarşamba çalacak mı diye. Ben de hayır dedim diyor. Hangi Rıdvan abi az önce bana günaydın diye mi? Ben o Rıdvan abiye gönülden selamlarımı yolluyorum. Gönülden selamlarımı yolluyorum ben o Rıdvan abinin. Ali abim 11'e kadar yapardı. Teessüf ederim diyor Ahmet. Ne yapardım 11'e kadar Ali abim? Kafeniyor gibi gidiyorsunuz Gökmen'e. 2-3 akşamda bir demişsiniz. Ya bu ay fazlaca gittik sanki. Bu ay biraz fazla gittik. Abi söylüyorsun. Ben Hasan arkadaşımı alacağım, Faros'a gideceğim. Ya bayramda onu Faros'a götüreceğim. Balık keseceğim ona kurban. Faros Fener'de kuş bakışı denizi seyrederek Faros'tan etinizi yiyin, balığınızı yiyin. Et balık sevmeyenler köfte yiyin, pirzola yiyin. Kahve için, pasta için, sadece yemek için gitmeyin. Martılar muak, muak, muak, muak, muak, muak diye bağırırken siz martı sesleriyle denizi seyrederek balınızı malınızı yiyin efendim Faros'ta. Faros'ta. Yalan geçenler söylenmiyor ama bu aşk bitmeyecek bela. İnsanlara çatma yer arıyor bizlere. Herkese. Sabah sabah bu sabah kalktım. Dedim ya Ahmet balkonda kardeşim. Öteki taraflara kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Kendime proteinli şey aldım. Proteinli bir şeyler yiyorum şimdi. Proteinli cheesecake yiyorum ama cheese'li yağsız. Bol proteini. 16 gram protein var bir diliminde. Neyse. Sonra dedim kim hazırladı dedim o dedim şey dedim kuru kasap dedim kriopolyo kuru arda yapmış dedi. Dedim kızana söyleyin Türkçesinde yapsın onu. Niye Yunanca yani yapılmış o? Tamam Yunanca da yapsın da Türkçesi de yapılsın. Kriopolyo kuru kuru kasap. Süleyin dedim çabuk kızana dedim onu Türkçesinde yapsın. Yaptırıversin yapay zekaya. Yaptırıversin. İnşaatın temelinde ne zaman başlayalım? Bugün mü yarın sabah mı demiş Emre Semerç. On bire kadar ders yapıyor demiş Ahmet. Aa, Ali artık yaz programına girdi değiştirdi. Saat 6'da bırakıyor dersleri. Günaydın dostum. Sizinkilerin kasap dükkanı hayırlı olsun. Allah bol müşteriler versin demiş İlkan. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Bu sabah çok heyecanlı gittiler işte. Çok heyecanlı gittiler. Yeni iş yerinde. Yeni başlangıç 3 sene sonra. Estimated 2010'lu yılından beri. Kuru kasap. 3 sene ara verdiler. Bir ara işte Fransa'ya gittim. Olmayacak iş. Fazla konuşma Gürkan, fazla konuşma. Ayşe ablan daha gelmedi galiba. Bugün görülmedi, kapalı mı acaba? Bu seslerini bir seslerini ver demişler. Biliyorsun ağam. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Neredesin Ayşe abla? Neredesin Ayşe abla? Sana çok kırgınım. Ayşe abla senden küçük derdin bana. Vallahi bile çok kırgınım sana Hüseyin Agar. Sen beni o kadar yaşlı mı görüyorsun be? Hilmi Şeril. Günaydın. Hijyen kahrettiriyor. Çok gittiğin yerde diyor Enis. İkiniz de kahrettiriyorsunuz. O yüzden ikiniz de bir arada katliyen bulunmamak lazım. Al birini vur ötekine. Al seni vur hijyene. Al hijyeni vursana. Heh.

Sana sordum, duydun mu? Dün anlaşma yaptık ya, masada sen ne demiş? Emre Semerci, Emre. Emre. Emre sabrım taşıyor. Emre sabrım taşıyor. Bak sonra 2-3 ay konuşmayacağız gene. Kuru kasap nasıl oluyor? Etler havada mı kurutuluyor demiş Tayfun. Senin soyadın ne? Ha? Senin soyadın ne be Tayfun? Gülcan. Kardan korkuyan Facebook'unu bile Gülcan yapmışsın. Allah bilir, Facebook'u şifreli. Senin karıda da vardır.

Özkan abi, Özkan abi, Özkan abi. Ah Özkan abi, Özkan abi. Ah Özkan usta, Özkan usta. Ben Özkan abiyi telefonumu Özkan usta diye şey yaptım, kaydettim. Özkan usta. Çünkü o bir usta. Çünkü o bir tatlı ustası. Çünkü o kafa pastanesi. Tanju Kormom. Kalimera. Gülcan soy ismim diyor Tayfun. Ya Gülcan. Nah gidiyorsun karıdan, nah gidiyorsun. Gülcan'mış. Gece odigisi. Ama işler de 11'e kadar, gece odigisi demiş Ahmet Osman. Sen biz için ne zaman götüreceğim Gökmen'e balık yeme? Hayırlı olsun abi, kuru kasap kasaba Allah bol bereketi kazançlar nasip etsin inşallah demiş Tanju. İnşallah Tanju'cum. Sağ olasınız, sağ olasınız, sağ olasınız. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Very very thank you. Tayfun Gülcan isterse, Tayfun Gülcan isterse yapmasın demiş. Rıdvan abi. Bu ne be? Kim bu be? Bu profil resmini güncelleyen kim? Enes. Duş ne sipariş aldım, siz şarkıyı dinleyin kardeşim, alayım siparişleri aktarayım unutmadan, kilo olan gibi tekrarlıyorum. Dörden ayrı pakette 4 kilo şiş, 6-7 tane dana şeyi, ama tavuk göğsü, burada yem unutturacağım.

0: Metin abi var, Halcılar'dan tanır mısınız? Onun da pastanesi var. İlk müşteriniz ben olacağım demiş kardeşimi aradım şimdi. İlk müşterisi Metin abi olmuş. Hayırlı uğurlu olmuştur inşallah. Ayağını sürüyerek giren gelmiştir Metin abi. İkinci paran geliyor da Özkan abiden aldım. Tamamdır, ayırttık. Çünkü şişler çok çabuk tükeniyor. Suyum kurusun, ben seçilmem seçerim. Günaydın Gürkan, güzel bir gün olsun demiş. Seval Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Odigosi Dilba, Odigosi, Odigosi Dilba Ahmet. Kortikocilere seminer verdi demiş Alimolla. Ha, ne seminer o? Evde öyle mi dedin karına? Emine'ye seminer mi vardı dedin? Çok klasik bir yalan. İnandı mı? Çok klasik bir yalan.
1: Sen ben bulurum senden iyisini. Yeniden yakarım aşkım aşkın ateşi.
0: Seminer varmış. Gece 11'e kadar. Nasıl seminer bu böyle be? Gece semineri. Gece maçı gibi. Aydın, Aydın Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bulgaristan günaydın. Aydın ablama günaydınlar. Necdet abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayla bayram. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gelinlik almak isterseniz Tuzcuköy'e gidin. Biz gittik, çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim, rahat araba parkı var. Çok ilgileniyorlar demiş. Bilgin Mona Lisa. Hatice abla uyandın mı?
1: Çok çabuk vazgeçerim.
0: Dün Bilginler gelinlik almışlar. Bilgin kızının gelinliğini bana gönderdi. Gerçekten çok yakışmış, çok beğendim. Allah mutlu etsin onları inşallah. Bir ömür.
1: Çok

çok çabuk var. Sinap Semerç İnşaat'ta efendim. Türk bayarının, Türk parasının kapçı kadar değeri yok. Türk parası niye koydun? Oraya dolar koy, euro koy. Emre Semerci çok güzel olmuş. Daha net yap fotoğrafı. Onu günaydın mesajı yapalım. Sinap Semerci İnşaat. Anlaşmayı yaptık da sen takım elbiselisin. Ben niye öyle spor elbiseliyim? Güzel bu fotoğraf. Sadece şey yap. Fotoğrafı daha net yap. Paraları da euro yap. Türk parasının kapçı kadar değeri. Orada kaç para var euro olan? Ben orada saysan yani 1000 euro yok orada saysan. 1000 euro yok. Bir teste kaç teste para var ama aksiyası yok. O yüzden sen onu değiştir kardeşim. Onları euro yap. Fotoğrafta daha net yapsın. Söyle onu günaydın mesaj olarak paylaşalım yarın. Hadi sizin de reklamınız olsun. Ha kardeşim Emre. Ha kardeşim. Sen ne anlarsın? Gel çıkarayım sana kamyon otobüs ehliyeti. Anlayasın ne olduğunu demiş Halimoğlu. Bırak gece maçına. Aman gece seminerine gitmiş. Gece. Bırak. Kardeşinin kasap dükkanı hayırlı olsun, bol kazançlar derim demiş Aynur ablacığım. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sağ olasınız. Zamukars, kalimera. Erketim ya prosora, tiyori amaksakin afto refedya. Afto tine, fortine. Por, tiyori afurtakin afto, tiyori fortin afto, fort focus. Ooo, ekranı var. İyir bir şey var. Zamukars. Sen arabaları kime yıkatıyorsun? Temizlenir yıkanık mı geliyorlar? Burada mı yapıyorsun yıkama işlerini? Sana bir yer tavsiye edeceğim de ondan soruyorum. İmiş. Sponsorlarımıza müşteri bulalım bakalım. Sponsorlarımıza Stonafra'ya müşteri bulalım Stonafra'ya. Haydi bakalım. Bor Fresh ürünleri Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde. Çok güzel asitli içecekler. Bor Fresh çeşitli lezzetlerde. Bor Fresh. İskece'de, Gümüşlü'de, Yakka köylerinde, Ova köylerinde, Balkan köylerinde, her yerde Bor Fresh sevgili dostlarım. Bor Fresh Gris olarak Instagram'da bulun. Takip köylerinde, Balkan köylerinde, her yerde Bor Fresh sevgili dostlarım. Bor Fresh Gris olarak.

12 bin euro Ford Focus ST Line 2020 model 1000 motor benzinli, hiç benzin yakmıyor. 98.850 kilometrede yine Sahar İstiklal Tarsası Zamokars'ta 12 bin euro. Chris ve evi otelinin karşısındadır Zamokars, Zamokars, Zamokars. Neriman Salihoğlu ablam. Günaydın oğlum, hayırlı yayınlar, neşen bol olsun oğlum demiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

şey birazcık beni yoruyor ama beni sevdiği için öyle yapıyor. Ya şimdi ben Özcan'ı da Emre'yi de çok severim. Çünkü onlar iyi insanlar. İyi insanları ben tanırım, gözünden tanırım. Emre beni biraz yoruyor ama çok çok iki tokata bakar ya da beş lafıma bakar. O yüzden Sinap Semerci İnşaat'a güvenebilirsiniz.

Nankör, nankör, sevdim ama değmezsin. Nankör, kıymet nedir bilmezsin. Gözü kör, seni seveyim. Evet, Gümüncü ne defaliyette. Temel kazma işinden binanın en son kiremidine kadar her şey. Ne istiyorsanız. Sağlam yapılar, sağlam temeller. Söz verdikleri zamanda başlıyorlar inşaata, söz verdikleri zamanda da bitiriyorlar. Temelden çatıya, yapı dökümünden anahtar teslimine kadar A'dan Z'ye her şey. Sadece beton değil, sağlam bir gelecek inşa ediyoruz biz diyor. Sinap Semerci İnşaat. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin diyorlar. Sinap Semerci. Sinap Semerci. Güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer sevgili dostlarım. 97 telefon numarasının sonu 697 318 37 97 97 97. Modern teknikler kullanıyorlar. Sağlam kadro. Söz verdikleri zamanda başlayıp söz verdikleri zamanda yapıyorlar, bitiriyorlar inşaatınızı. Bu kadar.

Ama ben... Ama bu kim? Bu yakışıklı kızdan kim? Sana ne kadar benzemiyor? Bir kere sen sakal bırakınca böyle mi olacaksın Emre? Allah'ım yarabbim. Ella Gökhan, unuttuydum vallahi billahi, yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim, bizim yufkanlar bitti Rıdvan, ne olacak şekerim bu iş ha? Ayşem annemle onu konuşurduk, bitti bizim yufkalar şekerim. Rıdvan Feyiz, duyuyor musun beni, duyuyor musun beni? Bize bayramlık yufka lazım. Sen Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Rodobil'deki bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Biz bedavadan alıyoruz Rıdvan'da. Bize 3 aylık birden bir koli yapıyor. Yaşa Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Bayramlık börekler, bayramlık yufkalar. Taze taze taze taze. Günaydın kankam. Genel evde kalp krizinden ölmüş bir amca. Hayat kadının ifadesi inlemeye başladı. Ben giriyor sandım, meğerse giriyormuş demiş.

Gürkan Beyciğim, siz de fiyatlar nasıl, kasapta etin kilosu, sucuğun kilosu, bir karşılaştırma yapalım buradakilerle demiş Leyla. Leyla Hanımcığım. Ne bileyim ben. Ben sadece gibisini biliyorum. Ne bileyim ben, kaç paradır nedir? Kaç para etin kilosu, 18 euro mu ne dana eti? Vallahi bilmiyorum ki. 18 vardır. Biz zenginden öyle şeylerin fiyatını sormuyoruz hiç. Günaydın şekerim. Şekerim, bak sana ne yazacağım.

Aba İsmail, ne oluyor oralarda, bir şeyler oluyor galiba? Ha? Kuşadası'nda bir şeyler oluyor, Türkiye'de neler oluyor be İsmail? Kalmayasın oralarda.

0: niye gülüyorsun İsmail?
1: Aramıza kimse gelip girmesin.
0: Geleceğim zaman ben sana yazacağım Rıdvan. İşte ben yazacağım sana ayın sonuna doğru herhalde. Ayın sonunda gelmiş ya, bugün 22 Mayıs. Ben sana yazacağım. Yarıda buldum seni, ellere vermem seni. Dinliyorsun değil mi beni? Konuşarak cevap veriyorum da. Ve devam edelim. Divan Petras Nurgül kardeşime günaydınlar. Divan Petras. İç çamaşırları, donlar, fanneler, atletler, ikizlere takkeler. Efendim defolu ürünler, ihracat fazlası ürünleri bulabiliyorsunuz. Divan Petras'ta. Soğuk sıkım zeytinyağları 5 litresi 35 euro. Nurgül'e de gidip zeytinyağı alacağız. Anneme lazım, Nursel ablama lazım, herkese lazım. Zeytinyağı, soğuk sıkım, ilik gibi zeytinyağı ve Dima Petras. Nurgül'ün koltuk altı kremi. Koltuğunuzun altına sürün, 24 saat boyunca lavanta kokuyorsunuz. Kesinlikle ter kokmuyorsunuz. Bunun garantisini ben size veriyorum efendim. Donların garantisini veremem. Donları alırsınız, ağları hemen gevşiyor, ayağınızdan falan düşebilir. Lastikleri. Onlar çünkü defolu ya da ihracat fazlası işte. Ama Nurgül'ün kreminin garantisini verebilirim. Nurgül'ün kreminin garantisi var. Sonuçta 1 euroya don alırsanız öyle olur. O tip ironis aftoperiniz. Benim Lacoste donlarım, Tommy donlarım, benim Gucci donlarım, benim başka ne? Benim donlarım ayağımdan düşüyor mu? Sımsıkı sıkı lastikleri. Ama bir don 20 euro, 30 euro. 40 euro, 50 euro, 60 euro indirimde. Ya. Dima Petras. Tren yolundaki Dida'nın olduğu yerde.
1: Erkilet güzeli bağlar bozuyor ama.
0: Kendine ait park yeri de var.

0: İnternet gitti geldi, bana bir şey mi dedin, duyuyor musun beni, bana mı dedin diyor Rıdvan. Sana dedim, ben sana haber vereceğim dedim. Şimdi sen beni duyuyor musun? Duymazsan yazayım. Haber vereceğim ayın sonuna doğru dedim. Tamam mı? Acını sattı bu internetini.
1: Aman aman, ben yandım aman. Sevenler güzeli var aslında.
0: Odunlar kaç gün dayanıyor ki demiş Emre Semerci. Kullanımına bağlı. Çok fazla çekiştirirsen, çıkarırsan dolayı elini. Çok fazla dayanmıyor. Kullanma.

Burada dolanmıştık. Devam edelim. S Design Esma Tozcuköy'de, Tozcuköy girişinde, eczanenin yanında harika süslemeler yapıyor. Şimdi kurbanlıklar için kurban süslemelikleri bile var. Kınasınla beraber evlenirken, nişanlanırken, nikahlanırken S Design Esma. S Design Esma'ya çok teşekkür ediyorum. Elektrikçi arıyorsanız elektrik işlerinde Devrim Elektrik Altan Salih kardeşim var. Uzun yıllardan beri evinizin elektrik işleri, binanızın elektrik işleri, çakacaklar, fişler, prizler, çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu Altan Salih Devrim Elektrik. Eyle Kalimer Altan'ım, Kalimer Altan'ım. Altan da hiç yazmıyor, dinlemiyor galiba. Hiç mi dinlemezsin beni be Altan Bey ya? Bu kadar mı çok işim var be Altan Bey ya? Hiç mi dinlemez insan, hiç mi dinlemez? Ve pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar, Alper'e günaydınlar. Onlar Batrakya'nın pompacıları. Onlar harika fiyatlarla uzun yılların tecrübesiyle pompacılık alanında uzman isim. İster yolda kaldığınızda çekici hizmetine veriyorlar. Bıyıklıköy'de yeni nesil traktör ve arabalara haritalar yüklüyorlar. Efendim arıza tespiti yapıyorlar. Reklam mı yapıyorsun, gömüyor musun? Belli değil demiş Halimallah. Doğruyu söylüyorum sadece. Sponsorum diye insanlara yalan mı söyleyeyim?

Borusu tıkananlar, gider borusunda problem olanlar. Recep'i çağırıyorlar. Recep çok güzel açıyor boruları. Efendim, borularınız tıkandıysa yer belli, adres belli. Borucu onlar. Sadece boruculuk mu yapıyorlar? Hayır, hayır, hayır. Her çeşmeler su gider boruları, tuvaletler ve lavabo, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri. İsteyene eve sipariş yapılıyor. Ramazan, hanımı Sıdıka ve oğulları Recep, borucu Recep. İsterse saat 12'de 1'de 2'de tıkansın borunuz. Bir telefon tırrrr. Alo Recep, gel borumu aç diyorsunuz. Geliyor açıyor boruları. Apofraksis indiresi Gorkos Katarizmos Ramazan. Katarizmos Preatiyon. Konsolosun arka sokağında. Şükriye Market'in

alıştık bırakamıyoruz tatili, galiba uzatacağız bu gidişle. Yattı balık yan gider diyeceğiz galiba demiş. İsmail Kuşadası'nda tatilde, hava yağmuru değil mi orada? Biz burada donuyoruz, üşüyoruz, soğuk. Günaydın Gürkan kardeş, hayırlı olsun kardeşinin kasap dükkanı. Allah bol kazançlar dilerim kardeş demiş Erhan Hanım, çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Günaydın kardeşim, bugün hava durumundan olayı güzel gelmiyor ses. Parasita yapıyor ve kimi kere ses gidip geliyor demiş Evgin Kuru abim. O zaman silahı çağıralım, ilaçlasın bizim frekansı. Madem parasita var, Hasan Sirak gelsin. Efendim frekanslarda parasita olduğunda parasitaları da şey yapsın. Parasitaları yok etsin, ilaçlasın. Hayatınızı daha kolay yapsın. Her türlü ilaçlama hizmetleri. Evinize, işlerinize ilaçlamalar. Periyodik ilaçlamalar. Şimdi parfümler, marfümler. Hasan Sirak, Hasan Sirak, Hasan Sirak. Gökçeler Merkez'de ve şeyde. Ve Rodope İskeçilerinde Sirak.gr internet sitesi. Prostatevu meotiyeki aksiya gelsaz diyoruz Hasan Sirak. Hasan Sirak isteyene telefon numarasını da verebilirim. Dün Gökmen'in tuvaletine gittim dün akşam. Hasan zamazingoları yeni mi değiştirmiş, ne yapmış? Bir güzel kokuyor tuvalet, bir güzel kokuyor. Şey, hijyen servis Hasan. Sirak Hasan değil. Bir güzel kokuyor, bir güzel kokuyor, bir güzel kokuyor. Yalnız mendil çıkacaklar, fotokitaraları hiç çalışmıyor. Böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, fotokitara çalışmıyor. Parmağınla dokunman lazım. Yine parmağımla dokunma çok şey yapıyorum. Herkesin parmağı, herkes şeyini şey yapıyor. Elliyor, ondan sonra gidiyor, o şeye zaman zingon elliyor. Sende. Fotokitarında çalışmıyor fotokitarı. Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler, en güzel eğlenceler Dendraki'de oluyor. En güzel yemekli düğünler Dendraki'de oluyor. Vay vay vay vay vay Dendraki, vay Dendraki. Yazın öf öf yaparken sıcaktan siz ne güzel serinmiş diyeceksiniz. Ceketten oturacağınız düğünde. O derece şapçının en tepe noktasında, en çok yer alan noktasında, çam ağaçlarının arasında Dendraki. Harika düğünler için Dendraki'yi seçin efendim. 9-15-20 derece şu an demiş İsmail Kuşadası. Hontteri, hontteri, hontteri, hontteri. Bu kötü hava sadece Yunanistan'dan, bu kötü hava

Gökhan 9.30'dan düğmeyi unutturmayın bana. Tamam mı? Akşam da zaten geç geldim eve, geçiştim antibiyotiğe. Neden güzel bağdın? Bulgaristan'da kötü hava, soğuk, yağmurlu diyor Ayla. Aynen, bizim burada da böyle. Ayla bayram. Aynen. Teşinde çamaşırlıktan çamaşırlarım vardı, çıkardım. Güneş çıkınca şey yapsın, kurusun diye. Güneş nerede? Yağmur yağmaya başladı. Allah'tan annem almış koymuş korunutlu yere. Vallahi ben donu yazma.

Κάποιος λείπει σήμερα, κάποιος λείπει, ο Φάικ μου, πού είναι ο Φάικ μου, ε? Πού είναι ο Φάικ? Agora Plus'lara gidin, Agora Plus'lardan bayram alışverişinizi yapın sevgili dostlarım. Agora Plus ayın 24'üne kadar bayramlık fiyatlar, ondan sonra yine bayramlık ve başka fiyatlar da olacaktır Agora Plus'lardan. İyon Noiseta 440 gram 6,5 euro. İyon Socofreta mini 210 gram 2,5 euro. İyon Derby mini 210 gram 2,70. Nektar Anapsiktiko 1,5 litresi 95 lepta. Şeker toz şeker 1 kilogramı 75 lepta. Dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam. Agora Plus. Yarım çınarın karşısında Gümüşlü'de. Lesikomotiyonun olduğu caddenin sonu. Dostum günaydın, güzel gün olması dileğini demiş. Hasan Çanakkale'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Osman Agalara da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tekirdağ'ın üzümü, salkım, salkım. Çarşafların ne oldu, Armani oldu mu demiş Gürdan Salih oldu. Boyadım onları pembe pembe. Pembeye boyadım onları pembe pembe oldu. Pembe pembe oldu onlar. Aşım onların üstüne yattım. Gombaklandım. Ya. Efendim. Efendim. Ayara günaydın. Cemal'e günaydın. Ayar odunculuk. O da adı Ayar odunculuk. İnşaat malzemeleri. 2000 tane sandalye, 150 tane masa kiralık Ayar'da. Ayar çok güzel, iç ve dış cephe boyaları var Ayar'da. Yağlı boyalar var, plastik boyalar var, inşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Büyük Müselimköy'de. GCP'si de var Cemal'in, kamyonu da var. 2025 model GCP. Ve Müselimköy girişinde benzincinin yanında, mezarlığın karşısında. Ay günaydın Gürkan, Almanya'ya gelin, haftaya 30 dereceyi bulacak havalar demiş İbrahim Kaya. Kalimera gozoyme kuleyo adam Meksikan elardan. Haydi salkım salkım günaydın, salkım salkım günaydın.

Rodopis markası. San Siro farkıyla Rodopis marka gül suları, isterseniz yiyeceklerinize, tatlarınıza koyun, isterseniz yüzünüze gözünüze sürün, isterseniz mevlitlerde falan misafirlerinize ikram edin. Rodopis pastanelerde kullanabilir, güvenli bunu. Tatların içine koyabilirler gül suyu. Gül suyu Rodopis marka. Ayrıca etkinlikleriniz için süslemecilere sesleniyoruz. Rodopis marka 5 litrelik ambalajlarda kolonya, %80 alkollü harika mis gibi limon kolonyası. Rodopis markası, San Siro farkıyla seçkin bakkallarda, marketlerde, seçkin satış yerlerinde ve San Siro'nun şubelerinde. Efendim King Food'un karşısında, büyük parkerinin olduğu yerde, büyük hissenin olduğu yerde

Ümidin seralarına günaydınlar. Tatlı biberler, acı biberler olmaya başladı. Afiyetle yiyoruz. Domates, biber, patlıcan. Harika fiyatlar Ümidin seralarında. Biraz daha fazla para verin, aşılı olanları alın. Sezon sonuna kadar domates, biber, patlıcan yiyin efendim. Sezon sonuna kadar. Annem diyor ki uzadı kaldı domatesler, patlıcanlar diyor. Patlıcan çiçek açmadılar diyor. Abanacığım dedim, havalar güzel olmadı yani. Seranın içinde tabii uzayacak kalacak. Güneş de gör. Zaten güneş yok. Havalar zaten serin. Ya bir de naylon var. Naylon üstüne file de koymuş anam. Sanki yaz gelecek gibi. Yaz ne zaman gelecek? Haftaya gelecek inşallah bakalım. Ümidin seraları toptan ve perakende satışlar. Panforan Barköy'de sevgili dostlar. Panforan Barköy. Kalimera olimera. Kalisine abi demiş Nurgül. Ella Nurgül. Ella ya su Nurgül, ya su Nurgül. Raylay ray. Ya su dima peças. Ve Erol Agromix Çay Makıf Köyü'nde bir yapı marketi. Praktikel güzelliğinde 1000 metrekare kap alanda 7500 çeşidi ürün var. Dış alanda her türlü inşaat malzeme, çakıl, makıl, takum, mum, çimento, mimento hepsini bulabiliyorsunuz. Harika fiyatlarla buluyorsunuz. Instagram ve Facebook'tan da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Duvar paneli mi dediniz? En iyileri, en güzelleri de var. Onlar da. Akşam gene paparaziler yakalamış bir hanımefendilen seni diyor. Oğuz Mehmet. Ama yalan, ama kuyruklu yalan. Yalan da kuyruklu.

me erra İrfan. How are you today? Seher günaydın. Berik Köse günaydın, bu hava ne zaman düzelecek demiş. Pazartesinden itibaren düzelecek. Az kaldı, sık dişini. Hepimiz sıkalım dişimizi, bıktık bu havalardan.

Mac Catering sabah saatlerinde harika muhteşem çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Mustafa Ali Çavuş Mac Catering sevgili dostlarım. Etkinlikleriniz, mevlütleriniz için, düğününüz için menü alın. 800 menüden fazla aldığınızda özel indirimler yapıyorlar. Mac Catering ayrıca Gümüşçen içinde yaşayanlara, hasta olanlara yemek servisi de yapıyor. Sıcacık yemek gidiyor evlerine. Gümüşçen içinde yaşayanlar. I fine, thank you demiş. I fine, İrfan. I fine. Yatman, kalkman, yemen, içmen nasıl? Özel hayatın nasıl gidiyor? Sevgilin var mı? Metresin var mı? Taner günaydın, Taner günaydın. Taner günaydın. Yaşayan efsanesin sen.

Θρακιώτικα, θρακιώτικα φύλλα. Θρακιώτικες γεύσεις. Χωριάτικες γεύσεις, χωριάτικες γεύσεις, θρακιώτικες γεύσεις, χωριάτικες γεύσεις adı altında buluyorsunuz Fatih Trampa'nın yufkalarını Kavala'dan ta Evros'a kadar bakkal ve marketlerde. Böreklik yufka, thrakiotikes gepsis etiketiyle alın, deneyin, börek yapın, börek yapın. Füsun Hanım günaydın, Cemal'e de günaydın. Oh ne güzel yağmur yağmaya başladı gene. Allah'ım yarabbim. Günaydın Gürkan abicim, yayınlar dün yayını dinleyemedim, telefonumun bataryası yandı. Geçmiş olsun bu arada, ağrın sızın var mı demiş Husni Muhtar. Telefonun bataryası nasıl yanıyor insanın be? İstanbul'un kızlarım. Var kardeşim, ince yerlerim ağrıyor.

Ceviz kırıyorsun yani, öyle mi? Yerli mi kırdın cevizler bari? Yabancının adı, yerlinin tadı var.

bugün günlerden cuma. Bu akşam Kolefi'de eğlence var. Canlı müzik var. Dımbır dımbır dımbır dımbır dımbır dımbır dımbır dımbır. Canlı müzik var bu akşam Kolefi'de. Sizler de Kolefi'ye gidin. Canlı müzik işliğinde harika köfteler yiyin. Çevirme yiyin. Güveç yiyin. Ella Kolefi. Kalimera Kolefi. Bulat köyün gururu Kolefi.

Fotoğrafı yeniledin mi? Paraları euro'la değiştirdin mi? Ha? Eurolar, eurolar, paralar, paralar. Kalfa Pastanesi bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kapalı. O yüzden şimdiden tatlınızı ısmarlayın, sona kalan dona kalır demiş atalarımız. Sona kalmayın, dona kalmayın. Kalfa Pastanesi harika. Tereyağıyla yaptıkları muhteşem tatlılar Kalfa Pastanesi'nde. Kalfa Pastanesi ayrıca lokumlarıyla efsane bir lezzet, efsane bir tat. Bu lokumlar acayip lokumlar. Gerçekten vazgeçilmez lokumlar Kalfa Pastanesi. Ne zaman gitsem çok da müşterileri var. Allah müşterilerini daim etsin inşallah. İşini iyi yapan, güzel yapan, severek yapan, candan yapan. Herkese Allah yardımcısı olsun. Bol bol kazançlar versin. Helal kazanan herkese. Herkese sevgili dostlarım. Ve İlyahtida kuru temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme, Erhan Kalyoncu işini o da iyi yapıyor, güzel yapıyor. Uzun yılların tecrübesini yapıyor, o yüzden herkes tercih ediyor. Yatakları, döşekleri, yorganları, battaniyeleri, Viyologos Katarizmos yapsın, Viyologo Katarizmo yapsın. Süvet temizlesin, deri temizlesin, pantol temizlesin, gelinlik temizlesin. Temizle Allah, temizle. Temizliğin isim bulmuş hali İlyahtida. Güneş gibi parlata parlata temizliyor. Güneş ışığı gibi İlyahtida. 8 numarada Erhan Kalyancı. Yeni yolda 8 numarada hizmetinizdedir. Çok güzelsin, pek güzelsin, kıvraksın, oynaksın. Gümürcü mü, şekerci mi, baban senin. Karıncı mı, baban senin. Güzelsin, pek oynaksın.

en çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Şu şişe, su şişelerinin, ayran şişelerinin, kefir şişelerinin bu zaman zingoları kopmuyor ya. Nasıl sinir olurum? Akşam geldim. Baktım elimin altında su bulamadım. Buzdolabını açtım. Kefir var. Dedim ki kefir içeyim. Giyinikim. Çünkü hapımı geç kaldı. Antibiyotimi erken almam gerekiyor. Her neyse. Antibiyotimi alacağım. Açtım kefirin kapağını. O zaman zingo sarktı kaldı kopmadı. Ondan sonra içeyim derken kefiri kafaya diktim. Kapağındaki kefir de baştan aşağı hem kazağıma hem pantoloma döküldü. Oysa yeni yıkamıştım, yeni giymiştim. Aldım, silmeye çalıştım. Sildikçe bulandı, sildikçe bulandı. Yok olmadı. Mecbur oldum, tekrar yıkadım. Nasıl sinir oluyorum? Nasıl? Bütün sinirlerim kalkıyor. Sizin de siniriniz kalkıyor mu kapaklara? Aslen ya. Vallahi bile. Aslen bak nasıl sinir oldum. Şimdi düşününce gene sinir oldum bak.

Kalamakiler hiç sene demiş Gürdan Salih. Sizin Hollanda'da da öyle mi be? Öyle bütün Avrupa'da öyle. Avrupa çıkardı, o türlü kanunları çıkarıyor Avrupa. Sen de boktan bir sürüden şeyler. Sen sinir olmuyor musun? Sadece ben mi sinir oluyorum bu işe? He? Her yerim kefir oldu. Üç küpe kadar kefir oldum bütün. Sen... Babacım Murat ve babacım Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babacım Murat ve babacım Mer kardeşler de son durak kara toprak dediğimiz yerde bizi son durağımıza uğurlayan isim babacım Murat ve babacım Mer kardeşler. Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde MU2 numarada Kırmahalle Cami karşısında hizmetinizde. Canı neler ister? Ay buradan evlen, beni ona göster. Agro servisin bütün kız anlarına günaydınlar. İki kız an onlar. İkisine de günaydınlar. Müşterilerine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Agro servis. İş makinesi ve traktörlerin tamiri, bakımı ve servisi. Diagnostik okuma ve arıza tespiti. Traktörlere, iş makinelerini, her türlü etbülü ve TPP sorunlarının çözümü yapılıyor ve hidrolik yüksek basıncı hortumların mark uçları özel makine ile yapılıyor. Cisplerin hidrolik bukalarının tamiri ve aşırı gerek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Agro servis Eray ve Şakir. Yağlar var. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Facebook Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kolsuzluk yapıyor da hizmetinizde. Şimdi asker canı neler ister? Melek nasılsın? Melek günaydın. Aynen veya aynen. Mami Seta kopmaya da dediğin gibi akıya akıya demiş Gürdal. Kopmaya da. Çekiyesin lastik gibi yapmışlar o zaman. Zingoyu koparamıyor da insan. Bütün sileciklerim bozuluyor. Tansiyonlarım, bizim ünlülerin 3 tane tansiyonu da equalizer gibi. Niye çıkıyor birisi, niye birisi çıkıyor birisi, niye birisi çıkıyor tansiyonlarımın? Sen ya. Ay. Bak sinir oldum gene bak. Melek sana da kolay gelsin, sana da kolay gelsin, sana da kolay gelsin. Aa bak ben Furkan'ı arayacağımı unuttum.

Bas gaza aşkım, bas gaza. Bugün kim benim sponsorum? Ali mi, Enis mi? Bas gaza aşkım, bas gaza. Enis! Bugün sen misin benim sponsorum arkadaşım? Basayım mı gaza? Ha? Kökleyeyim mi? Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ben Enis'i göremiyor mu? Ben listede. Ben göremiyorum. Enis mi yazmamış ben listeye? İmajın Sirop'in Korifi Fatih Boru. Şarap Şaban. Şaban söylemiş. Yazmamışım ben bir... Ben niye yazmamışım ya? Ne olmuş? Basmasalar olmuş.

Ben de bu sponsorlar bu sabah Niyaz diyorum. Yani sana yazmamışım sponsorları. Allah'ım ya Rabbim sen. Bana benim gibi, sana benim gibi denişmana sponsor ol. Niye oluyorsunuz siz? Vallahi yarısını yazmamışım. Bak bak, daha ikini yazmamışım. Bak bak bak bak bak bak bak bak. Allah'ım ya Rabbim. Daha ki dün söylemedik mi? Söyledik ya, dün onu karıştırmışım kalmışım ben sponsorları ben. Hayır be, ha be. Ya be. Oh, oh, oh. Çok aşıkım, bugün derdi ondan öyle oluyor. Çok aşıkım. Mevlam beni ona göster. O şimdi aşk gel. HPS'i Ramazan Kadri'den ben çok memnunum. Ramazan Kadri de bizden memnundur inşallah. Bizim dükkanın buzdolaplarını, sağlam olsun, numara olsun, hepsini tekrar yaptı, tekrar taşıdı, tekrar şey ettirdi. HVS'li Ramazan Kadri, psiktikos. Sizin de dükkanlarınızın, marketlerinizin klima işlerini, buzdolabı işlerini yapsın. HVS'li Ramazan Kadri bu konunun uzmanı sevgili dostlarım. Siksik klimatizmos, eksarizmos, klima satışı, evlerinizin klimaların tamiri, bakımı, servisi. Ramazan işini yapan, güzel yapan bir psiktikos sinoansopos. İkostes Oktoris Oktobri 322 Skeçe'de sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tabii. Ve İmajin Nuran Hasan, Nuran Hasan İmajin Gümücüne'de ve Batı Trakya'da Skeçe'de dahil iki tane dükkanı olan tek süsleyici Nuran Hasan İmajin Kanarya 30 Osonos 816'da. Hem Kanarya 30 hem de Osonos 816'da. Instagram'da da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. İmajin süsleme deyince akla gelen her şey. Kral sen askerden canın ne istiyordu demiş Tayfun. Cumaları hep bir bahane bulup söylemediğin için artık listeden bile silinmiş diyor Enis. Sadece sen değil. Oho. Ahmet'i yazmamışım, Daikin'i, Ali'yi yazmamışım, şimdi yazdım. Sigorta Devletoğlu'nu yazmamışım. Ramazan'ı yazmamışım. Yazmamışım da yazmamışım. Sabahleyin yarı uyur, yarı uyur, yarı uyanık. Yazdım herhalde bu sabah sponsorları. Yanmaz. Askerdeyken canım ne isterdi? Bir an önce Allah'ım bu beter askerlikten kurtulayım ya Rabbim Allah'ım derdim. Günleri sayarsın sayarsın geçmez, sayarsın sayarsın acını sattım. Günleri geçmez, saatler geçmez, dakikalar geçmez. Bırak sen ya. Canım özgürlüğümü isterdi, özgürlüğümü isterdi. Halen ta rüyalarıma görüyor. Bazen uyanıyorum askerde sanıyorum kendimi. Levent Kırca gibi zıplayayım yataktan. Vallahi billahi. Benim için doğum. Böyle askerde sanıyorum kendimi.

Enis Şerif. Driving School. Enis Şerif. Sürücü kursu. Enis çok yakında bir sürprizle geliyor. Aşkın ateşi. Sürpriz ne dersiniz? Sürpriz söylenir mi? Ne zaman geliyor benim sürpriz? Enis Şerif. Her türlü ehliyeti veriyor. Aşk bir her kategori ehliyeti veriyor. Bir de konuşan ehliyet veriyor. Yoz Bankası'ndan dönün 27 metre ilerleyin. Sağ kolunuzda Enis Şerif.

Vay İsmail, bir tatile gittin. Bir tatile gittin, yollamadık video kalmadın. Babak ben sana neler yollayacağım, çıplaklar kampında ne videolar yollayacağım ben sana. Vay İsmail, vay İsmail. Günaydın Gürkan abi demiş, Erdem Kamber. Yoğurdu. Günaydın Erdem. Günaydın Erdem. Hasan Sevim günaydınlar demiş.

Günaydınlar. Hayırlı sabahlar, Gürkan'ın yayınlar yeni bir günü yeni umutlar ve yepyeni mutluluklar demektir. Geçmişi dünde bırak, bugünün tadını çıkar. Çünkü en güzel gün henüz yaşanmamış olandır demiş Şakir. Günaydın Şakir Hüseyinoğlu, günaydın. Aynen öyledir dostum. Aynen öyle.

Kalmaz burası Yunanistan. Burası Yunanistan henüz. Doktor fakelaki alırken video çekmiş. Anasını ameliyat ettiren kızan onu haber yapıyorlar. Sanki bilmediğimiz şey bir şeymiş gibi. Fakelaki almayan doktor mu var? Diyeceğim doktorların fakelaki almayanlara hakaret olacak. Almayanlar da var. Gerçekten mesleğini iyi yapan, güzel yapan insanlarımız var her alanda. Mesleğini iyi yapan, güzel yapan doktorlarımız da var. Biz Dedaç Hastanesi'ne gittiğimizde hiç ne bir tanıdığımız doktor var ne bir şey. Babanızın acil ameliyat olması gerekiyor dediler. Bypass olacağı zaman babam. Bir bayan doktor geldi yanımıza. Covid zamanı maskeliyiz. Ondan sonra dedi ki böyle böyle dedi. Babanızın dedi 3 damarı da tıkalı dedi. Mutlaka ama mutlaka dedi. Açık kalp ameliyatı olması gerekiyor dedi. Anlattı bize. Ondan sonra baktık mı karşımızda bir bayan doktor. Kim yapacak dedik babamıza ameliyat. Dedi ki ben yapacağım dedi babanıza ameliyat dedi. Vallahi bize bakışları falan bir güvence verdi. Hiç tanımadığımız bir insan. Ben direkt sordum. Herkes soruyor değil mi? Dedim ki bunun dedim bize maliyeti ne olacak? Kadın mavi gözlerini açıktı, daha da açtı. Kızdı belli, suratında göremiyorsunuz ya Covid'de. Gülüyor musun deniyorum, kızdı mı diye, ama kızdı kadın. Dedi ki nasıl dedi, ne maliyeti dedi. Dedim kaça çıkacak bize dedim. Burası dedi üniversite hastanesi, devlet hastanesi dedi. Biz dedi yaptığımız her ameliyat için dedi para alıyoruz dedi. Ne parası dedi. Şaşırdım kaldım dedim. Böyle doktorlar da varmış. Bunu dedi duymamış olayım dedim. Ne ses söylemiş onu ne ben duymuş olayım dedi. Ve hayatımda tanıdığım en iyi doktor değil. Doktor olmak, şu olmak, bu olmak önemli değil. Önemli olan insan olmak. İşte hayatımda tanıdığım en insanlarda özel hastanelerde bile vermeyecek, özel hastanelerde bile gösterilmeyecek, yapılmayacak bir şey yaptı bizde. Babam yoğun bakımda 3 gün kaldı galiba, 4. akşam mı çıktı? Yoğun bakımda biraz fazla kaldı. Özel hastanelerde bile bir hastayı yoğun bakımdayken efendim yakınlarıyla görüştürmezler. Babam birazcık benim gibi, ben de babama çekmiş, kahretmiş, birazcık fazla kahretmiş onlara. Doktor bizi her gün 4 gün boyunca babamla kendi özel cep telefonuyla görüştürdü. Bunu daha önce sizlere anlattım. Yani böyle melek gibi bir insana denk geldik. O yüzden ben hep söylerim. Önemli olan yaptığınız iş değil, önemli olan ahlakınız, iş ahlakı çok önemlidir. Bunun dinle de ilgisi yoktur. Bunun vicdanla, yani ahlakla dinin, din ayıp apayrı şeyler. Efendim Müslüman gibi görünüp de ne Indira Gandhi'yi çevirenler var biliyorsunuz. Neler oluyor. O yüzden şimdi bize de bu haberi sanki hiç fakelaki alınmıyormuş gibi de böyle bir çok şok bir olaymış gibi aktarıyorlar. Sağlık Bakanı doktoru işinden kovdu falan. Biliyorsunuz işte bu Yunanistan'da olan bu 100 euro istemiş adam. Ama 100 euro para mı? 300, 500, 700, 1000 isteyenler var. Ben alayım fakelaki diyor. Enis Şerif. Vallahi ben de alırım. Ben de alayım fakirlaki. Hiç. Para dediniz mi azıcık paranın ucunu gösterin. Para için yapamayacağım şey yok. Para için herkesi satarım, herkesi. Bana para versinler. Çıkarsınlar tepkide 500 bin euro para versinler. Programlara her şeyi bırakırım. Her şeyi bırakırım para uğruna. Benim olacaksın yamıcım yok. Halunun hayt dedi hayt haytam. Hanemanın hayt dedi hayt edilam. Benim kadar bulamazsın, beceremezsin sen. Yollamayan Zeki Müren olsun demiş İsmail. Ben Laganaz'a gidip sana iki tane video gönderdim mi?
Senin devrin dönecek. Nevrin dönecek. Nevrin şaşacak. Hemen karıyı bırakıp boşayıp Lagos'a geleceğiz. Ya.

Hadi Enis diploma verecek. Sen ne vereceksin de fakirlerken alacağım. Bak kızan demiş leblebi Hüseyin Akan. Para için ne isterseniz veririm. Para lan. Veremeyeceğim şey yok. Ha, Tanju Kormo. Fahim bana niye yazmadığını şimdi anladım. Şimdi aklıma geldi. Ben Dinona işte Polihustis yazdım. Ha, ondan o. Benim olacaksın, lamıcım yok. Ben ona dün ondan yazdım da ondan o bugün yazmadı. Doktor olup da ondan olamamış. O kadar doktor var. Dedaç Hastanesi'nde bizden de istediler ameliyat için önemli olan seçtiğim mesleği layıkıyla yapmak. Biraz da idealist olmak gerekiyor. Bu hayatta her şey para olmamalı demiş Perihan. Aynen öyle Perihan. Ama maalesef işte dediğim gibi sanki böyle hiç olmaz olmayan bir şeymiş gibi bize bunu aktarıyorlar. Haberlere falan çıkıyor. Doktor fakelaki almış, rüşvet almış 100 euro. Ama 100 euro bir şey değil. Biz de rakamlar duyuyoruz, Haydi efendim. Emel Taşçıoğlu söylesin. Çok güzel bir Müslüm Baba türküsüdür bu, şarkısıdır. Emel Taşçıoğlu arabesk okumaz ama okuduğu zamanlar da olmuş. TRT Müzik kanalında okumuş. Of of, çok da güzel yorumlamış. Bunu Mine Koşan da çok güzel söyler. Hadi bakalım birkaç tane dinlenirse şarkı dinleyelim. Şaban dostumuza çok teşekkür edelim. Şaban, sansiyonun olduğu yerde, büyük parkenin, büyük hisselerin olduğu yerde. Lesak Sumutko'nun yan karşısında dayama döşeme işlerinde usta isim. Yılların eski demediydim. Şaban Usta'nın Şaban Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. Şaban Usta ne yapıyor? Koltuk döşeme, kumaş kaplamaları, arabanızın tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları için Şaban Ahmet'i, Şaban Usta'yı tercih edin sevgili dostlarım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Memnun kalmayanların da parasını geri iade eden isim. Nani nani nani nani. Kahpaba manyak. Bizim ahlakımızı bozuyorsun demiş leblebi Hüseyin Akan. Gitti zaten Batrakya'nın ahlakı. Hem benden ötürü. Hem benden ötürü ne ahlak kaldı, ne iman, ne bir şey kaldı Batrakya'da.

0: söyle. İnsanlar bana kızıyorlar. Ya bak Kobra Güven de dinlemeyi bıraktı. Kobra Dilo Bamya dediğim için yapmış onu. Hep doğruyu söylediğinde kızıyorlar bana insanlar. Hep kızıyorlar. Aşkı söyletir beni feryat feryat. Aşkın.
1: Kocam. Bamya yaptım, yer misin?
2: Bamya yemem, ben et yiyorum.
1: Niye? Ben 16 senedir bamya yiyorum, sesimi çıkartıyorum. Bir kere de sen ye. Kocam. Bamya yaptım, yer misin?
2: Bamya yemem, ben et yiyorum.
1: Niye? Ben 16 senedir bamya yiyorum, sesimi çıkartıyorum.
0: Sadece kızım dinliyor beni be.

abi senin diplomacı bana diploma ayarlarsa veririm bir fakilo bende. Bende Türkiye diploması var, Yunanca yok fazla demiş Halil Haliloğlu. Ayarlarız. Bana da payımı verirsen ayarlarız. Günaydın. Erdem'e şaba demiş Kemal Karadayı. Hangi Erdem bu?

Münih'te çalışan dertlenmiş bu şarkıyla diyor. Dermiş Erdem, Erdem'e şaba. İsmet'e şaba. Günaydın İsmet'im. Efendim ayağınız taşa takılıp düştüğünüzde Devletoğlu. Banyoda sular bizim sular gibi basınçlı akmıyorsa Devletoğlu. Pompalıyor pom pom pom pom pom pom pom. Sular basınçlı akıyor. Devletoğlu her derde deva. Arkanızda değil yanınızda. Devlet zaten arkamızda, bir de Devletoğlu geçeceğiz arkamıza. İçimiz maf. Devletoğlu arkanızda değil yanınızda. Devlet gibi adam, 12 kişilik dev ekibiyle hizmet veriyor. Devletoğlu sevgili dostlarım. Devletoğlu Şapçı'da, Devletoğlu Gümücüne'de, Kanari'de. Devletoğlu aynı zamanda şimdi Dedaş'ta hizmetinizde. Devletoğlu'na çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Hasta evde yatalak hastası olanlar bağış bağlatmak için Devletoğlu. Efendim herhangi bir engelli durumu olanlar Devletoğlu'na gitsinler maaş için. Herhangi bir sorunu problemi olanlar, Yunanca bilmeyenler, devlet dairesinde işine olanlar, işini halledemeyenler Devletoğlu'na gitsinler. Devletoğlu ayrılık kolay değil, onu gelsen bana sor. Günlerim yalnız seni aramakla geçiyor. Kader ayırdı bizi, elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir, başa gelen çekilir.

0: Ne yaptın Faik dostuma, yine sen bademiş Gürdan Salih. Neyse Poli dedim, bilmem ne dedim, kızdı bana öyle dediğim için. Doğruyu söyleyeni yani, dokuz köyden kovarlarmış, ne yapayım?
1: Müslüm baban.
0: Ne yapayım şimdi yani? Bir İbrahim Tatlıses çalayım, belki çıkar ortaya.
1: Bizim gönlümüze
0: hasret düşüremem. Müslüm babadan geliyor Ertan. Müslüm babadan geliyor Ertan. Neler? Ali Toraman. Ali Toraman inşaat mühendisi. Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında inşaat mühendisi ofisi var. Ali Toraman 25 numarada yeni yolda. İnşaat malzeme deyince akla gelen ne malzemesi, ne diyesin be? Hey. Isı pompaları, güneşten termos fanları, klimalar. Ali Toraman ve ekibinde. Ali Toraman ve ekibi aynı zamanda ne yapıyor? Ev yenileme işlemleri, anakinesis bitiyor içinde kendi elemanları var Ali Toraman ve ekibinin. Ali Toraman ve ekibi. Ne de günaydınlar. LG ve Daikin bayi. Sizi üzmeyen marka. Özellikle Daikin ve LG. LG ve Daikin markalarının Gümücine ana bayi. Ahmet kardeşime günaydınlar. Makine mühendisi. Alazo Termansi Termosifon Eksik Olma programları. Devlet destekli programlar. Ev ve iş yerlerinizde yerden ısıtma, doğal gaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, yakolar. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar sevgili dostlarım. Nay nay nay nay. Yansıtır tanım. Fitili sen koy. Hapı ben yuttum Gökhan. Antibiyotiğimi aldım Gökhan. Alo. Alo. Çiko. Günaydın sana da günaydın Faik Aga. Faik'in en sevdiği ajdardan çiki tamuz çalar mısın demiş. Faik Tuzacı Fan Club Başkanı. Entel ve kadar ne vereceğiz? Yende antep yon yürüle yürüle yürüle yürüle yürüle yürüle demiş. Oy tırav. Oy. Entel ve kadar.

Yarın gideceğim Devletoğlu'na, yapacağım şikayet dilekçesi. Bu Gürkan çaldığı şarkılarla beni rakıya teşvik ediyor diye. Hem de cuma günleri dilekçeyi de vereceğim Teo'na. Götürsün teslim etsin Teo'ya demiş Nida. Nereye teslim ediliyor bu dilekçeler? Dilek ötekilerin yaptığı gibi müftüye gitsene. Devletoğlu'nu koyma araya. Direkt müftüye git.

Günaydın kral, kolay gelsin. Bugün Sendeli'deki fazla gençlere selam olsun. Bakalım artık alan selamlar da Bursa'ya gitsin demiş. Feridun İbrahim Faik, Sendeli'deki fazla gençler derken... Gösterse

0: Of of.
1: Yaşanmadan geçen yıllar
0: utansın. Utansın. Ve ne diyoruz? Siropi Pastanesi, muhteşem tatlıları. Sadece Siropi'de bulabileceğiniz potirakileri, harika çikolata pitaları. Çok güzel. İsterseniz kocaman bir kiloluk şey hazırlıyorlar. Profiteroller hazırlıyorlar ve bayramda bayram tatlılarıyla. Değil mi? Siropi dinliyor mu? Bayram tatlarıyla hizmet veriyorlar. Siropi Pastanesi İskeçe'de, Tetartis Oktombrio'da, Balkan'a çıkan yolda sizlere hizmet veriyor. Günaydınlar Siropi'ye. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Aysel'e günaydınlar, Ömer'e. Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bir tanesi.

Ben söylemeyeceğim. Bugün sesim iyidir. O yüzden Fikrimin ince gülünü bugün benden değil, Ertan Sert'ten dinleyeceksiniz. Arada ben de eşlik edebilir miyim sevgili dostlarım? Var mı bana o izin? O izni bana bahşediyor musunuz? 50 üstü gençler demiş Feridun İbrahim Faik. Fikriminin... Erken mi girdim? Erken girmeyin.

selamlar olsun tüm Atatürkçülere demiş Şakir Hüseyinoğlu. Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu düşünebilen herkes Atatürkçüdür zaten. Yeter ki onun neler yaptığını algılamak önemli sevgili.

ve Alfa Food İsmail Batı Trakyanları katkısız, katıksız muhteşem tayin helvasıyla tanıştırdı. Şükriye marketlerde, Seçkin Bakkal ve marketlerde, pastanelerde bulabilirsiniz. Çok güzel helvalar. Trakya Food, Alfa Food. Trakya Food nereden çıktı? Alfa Food İsmail'in yani dağıtımını yapıyor İsmail bunların ve aynı zamanda çok güzel, lezzetli tayin de var. Metin markasıyla. Çok güzel, muhteşem pekmezleri de var yine Metin markasıyla. Bu Metin markasını denemeyen kalmasın sevgili dostlarım. Rıfat marketlerdeki indirimleri duydunuz mu? Duymadıysanız ben size söyleyeyim. Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5. Lipton kutu çay 6'lı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90. Koton ıslak mendil 2 adet 1.5. Pirinç Carolina 5 kilogramı 6.5 euro. Kis 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gram 4'lü paket 2.5 euro. Kinder Bueno 3 adet 2.5 euro. Daha indirimler mi? Daha bayramlık indirimler gelecek. Gelecek. Tarkan bir masaj yazmış, silmiş. Niye yazdın, niye sildin? Sileceksen niye yazdın, yazacaksan niye sildin? Metin Ali. Metin'im günaydınlar, günaydın.

bayramda danaya girin. Alperen'in danaları Yabacıklı köy girişinde sevgili dostlarım. Harika danalar 300-350 lira civarında. Kurbanlık danalar Alperen'de Yabacıklı köy girişinde. İsteyen Alperen'in telefonunu da

Erol Macir, Figen Hüseyin, Enbiye Mehmet, Seben Bariye, Hasan Şerif Ali Kahveci, Gülsüm Ablam, Hüseyin Yoluç, Selçuk Bekir, Mübeccel Ablam, Mela Kocanım Ablam, Bariye Topali, Hüseyin Bircan, Şevki Ayşe, Mehmet Hüseyin Agam, Zeynep Koray, Faik Doğan Cavi, duvarıma günaydın mesaj yazan dostlarım. Max Hayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, Max'ın efendim harika çok güzel %5 yağlı süzme yoğurdu var. Deneyin, çok yağlı da değil, %10 değil, %5 yağlı. Lezzetinden hiçbir şey eksik değil. Max ürünlerini sizler de soflarınızdan eksik etmeyin efendim, eksik etmeyin, eksik etmeyin.

İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de bizim Gökmen'in bitişinde sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik Balıkçıyla, Ristorida'yla yan yana elektrik, elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, buzdolapları, en uygun fiyatlar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, efendim klimalar, milimalar, hepsi İmamoğlu Elektrik'te. Yılların esnafı, güvenebileceğiniz, herkesin güvendiği, herkesin akıllarında, onların hakkında iyi konuştu esnaf. Çok teşekkür ediyorum İmamoğlu'na programımıza yaptığı katkılardan dolayı. MK Rent-A-Car.

Mega Rentekar yepyeni bir araba kiralama şirketi. Efendim Seymen'den Yahya Beyli'ye giden, Yahya Beyli'den Seymen'e giden yol üzerinde, nasıl bakarsanız, tersten bakarsanız oradan görürseniz buradan böyle, oradan bakarsanız böyle, buradan bakarsanız böyle. Ne diyorum ben işte? Seymen'den Yahya Beyli'ye giderken yolun üzerinde Mega Rentekar sevgili dostlarım. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama seçenekleri, her ihtiyaca uygun çözümler, bakımlı araçlar, uygun fiyatlar, hızlı hizmet. MK Rentekar, sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. MK.Rentekar.com üzerinden de kiralayabilirsiniz. Facebook MK Rentekar, Instagram MK Rentekar, Seymen Filakas'ta İlker MK Rentekar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şarkıyı başa alacağım, merak etmeyin. Stone Afro açıldı. Stone Afro arabalarınızın iç ve dış temizliği için. Kombinaların, otobüslerin, kamyonların altının üstünün temizliği için özel rampaları var. Çünkü Stone Afro'ya kolay gelsin. Yağmur yağıyor, bilmiyorum işleri var mı? Yağmurda oto yıkamalacıların işleri pek olmuyor. Yağmurlu havalar onlara göre değil. Yağmur yağıp açılacak, yağıp açılacak hava ki onlara iş olsun. O zaman çok güzel iş oluyor. Efendim kızanlara günaydınlar. Vedat'a günaydın, Özcan'a günaydın. Enver Eşref, Kalimera günaydın. Hepinize sevgiler, saygılar. MK kiralık arabayla geldim. Çok yardımcı oldular. Kahve yaptılar, tattılar. Her şey çok güzel. Yani uygun fiyat yaptılar. Benzinli, benzini fullemişler. 23 model araba gerçekten dediğin kadar var. Fazlasıyla gerçekten demiş Enver Eşref. Benzini de mi fullemişler? Aa. Ama o nasıl şey öyle? Ama o nasıl şey öyle? MK Rentekar. Fikret abi. Günaydın Fikret abi, günaydın. Dürümcü Ömer'e günaydınlar. Gürkan Nesin ondan Ömer'in dürümüne, Ömer'in Adana kebabına şaba.

0: Evet evet, benzin fullmüş. Bravo Gürkan, dediğin kadar varmış diyor. Allah Allah, hiç var ama kiralama şirketi benzini fullemez. Benzinciye gidecek kadar benzin olur içinde. Benzin dolu bile teslim etse benzini boşaltırlar. Ben öyle biliyiz, öyle gördük biz. Aa, bundan eski köye yeni adet getiriyor bu mekar entekar. Gürkan Aga, koy bir tane devran çağlar imkansız açlar demiş Caner Nebi'ye. Emredersiniz efendim. Aysun Orhan, her zaman benzin full oluyor, geri götürdüğünde de full istiyorlar demiş. Hayır be. Bizim gittiğimiz yerde benzin azıcık oluyor, git benzinciden benzin koy diyeler. Ondan sonra da boşaltıp da getir depoya diyorlar. Ebeciğim ölsün, yalan söylersem. Ebem ölsün. Çoktan ölmüştür. Koyun başlı, on beşli, Tokat yollar taşlı.
1: Tokat yollar taşlı.
0: Bugün havlayacak mısın demiş Hüseyin T. Gürkan Aga, koy bir devran çağlar imkansız açlar demiş Caner. Gürkan, bunu da sesli okumayın. Yağız, günaydın Gürkan abi. Yalnız'dan Büyük Boyacı Özet abiye kolay gelsin demiş. Büyük Boyacı Özet abiye kolay gelsin. Özet'in abisine hiç kolay gelmesin. Esat'a hiç kolay gelmesin. Ona zor gelsin yaptığı işler. Oh, oh. Taner, sen bana niye parmak atıp duruyorsun bu sabah be?
1: Ben dolandım.
0: Fullerler full bırakırsın depoyu demiş Gürdal. Ne bileyim ben. Ben araba kiralasam da hep şoförüm kiralıyor. Peşini kefalniye gideceğiz şoförümle beraber. O yapacağı işleri, kağıt işlerini, kıyat işlerini, benzin işlerini hallediyor. Non tara non tiri non tiri non ten ton tiri non tiri non. Evet, Furkan da çok defa araba kiralıyor. Her arabanın benzini fullenik oluyor. Bırakırken de fullenik bırakıyor demiş Melek. Nerede kiralıyor Furkan araba be? Senin eben 120 yaşında vardır diyor Alimoğlu. Senin ebeni ellerinden öperim Alimoğlu. Sen nerede doğmuşsun? Sen doğduğunda hastane var mıydı Ali?
1: Hastane yarın senin adı. Ben dolandım, sen de dolan gelmedin.
0: Ne atayım sana başka demiş Taner. Canım, parmak mı atman gerekiyor? Aynı ayıp. Günaydın Tarkan, günaydın Tarkan. Enver dayın, amucan Yunan'a mı gelmiş? Yapar bir masacık sana gelmişse demiş Gürdan Salih. Bırak. Yapmaz. Almanya'da da dolu al dolu getir diyorlar demiş Mehmet Nasim abi. Tebenke falan ya da kiraladım araba, boş al boş getir dediler bana. De, dur bakayım sorayım arkadaşı, o kiraladı. Ne demişler ona? Fiyat, aman fiyat demişim, ne pikantodu.

gang. VIP cars. Efendim şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Ay belim belim belim, bağırsam göbeğim her yerim ağrıyor. Yanlarım ağrıyor. Yanlarım ağrıyor. VIP cars reservation no G62424201. Gürkan Nestrinoglu. Drivers age between 30 and 65. Off terminal or office is located just outside the airport area. 100 meters from arrivals hall. Please call 0030 bilmem ne if you needed assistance demiş. Hiç burada dolu getir boş yaz, boş getir dolu getir falan filan bir şey yazmıyor. €280.42 bir aylık araba kiralama. Böyle prosvara bulduğu hiç duydunuz mu? Bölün bakayım bir ay iki şeye 280 euroyu bir ayak bölün bakayım. €280.42 Bu prosvarı sadece ben buluyorum. Artık araba 50 talika mı gelecek? Eşek arabası mı kiralayacaklar bilmiyorum. Eşek arabası samanı da yüklü mü gelecek? Samanından aldı samanını getir mi diyecekler bilemiyorum. Bilemiyorum nasıl olacak. Ama bir ay 280 euroya nasıl araba bu? Diyor ki Kia Picanto or similar. Doors 5. Transmission manual, transmission manuel takitalı. Hey, bırak ılak ılugayı, bırak abuk sabuk konuşmayı da. Sen Evisions'da mı karsın prosvarısını tanıt. O da manuel takitalı. Binlik motor Zamukars'ta. Evis'te Hilyari motoru hiç benzin yakmıyor. Hiç benzin yakmıyor. Bak fiyata bak, fiyata bak. Efendim Ford 12.000 euro Ford Focus ST Line 2020 model klimalı 1000 motor benzin manuel takitalı 98.850 kilometrede yine sehar istikastasası Dolteca Hilyade Sevro. O zaman yazı yazıyoruz, şikayet parmak atıyoruz, şikayet. O zaman öpücük atacağım o zaman demiş Taner. O zaman gene vallahi billahi bağırırım sapık var diye. Sapık var, yetişin sapık var diye bağırırım. İyi yayın arkadaşım, sıradaki şarkı Kalkancı'ya gelsin demiş Münir abim. Gelsin bakalım, hadi bakalım. Kimden kiraladın? Kimden kiraladın arabayı diyor Hüsnü. VIP cars dedim ya sana Fatma Mustafa. Boşuna demiyoruz, full hizmet full benzin demiş MK Rent-A-Car. MK Rent-A-Car. Bu benim kiraladım. Eşek arabası olmasın Fatma.

Günlüğü 18 euroya geliyor. Günlüğü 18 euro. Eşek arabası da o. Eşenle beraber, samanlarınla beraber. Dolu samanla al, dolu samanla getir diyecekler. Nasıl olsa ben gittiğim yerlerde balya taşıma alışıkım. Selam Kalimero. Ama ne bağırın iyisin demiş Mehmet Hacı abi. Selamlar Norveç'e, selamlar Norveç'e.

Hava ne bahar isen, Norveçler uyu demiş. Mehmet Hacı, Kalimera Norvegia. Mehmet abim nasılsın? Mehmet abim günaydın, hoş geldin. Sen tatile giderken sevgili Oğuz kardeşimi de almayacaksın mı yanına? Hem Agazmeno hem Diyavazmeno o genç demiş. İlkan. Frappe, frappesine o genç. Frappesine. He?

senin chat cibildiyetsiz parayla ve parayla aldı galiba diplomayı. Karanlıkta hem de sokma akıl bir yere kadar demiş Nida. Dur şimdi düzeltirdim ben ona. Dur bakayım şimdi. Durun bakayım. Halil Alioğlu, iyi yayınlar Gürkan Sarık Şakir, tüm gurbetteki olanlara gelsin demiş. Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş

tişörtü ne zaman giyeceğini unutturma. Yazma bizi kanonika demiş tane o kirefilim. Separa kalo. Benim adım Batı Trakya'nın Zeki Müreli. Separa kalo, separa kalo, para poli.

Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde, İskeçe'de, Gümülcine de, Rodopil'in de, Eurosiller'in de, Ova'da, Yaka'da, Kaya'da, her yerde bakkal ve marketlerde Bor Fresh ürünlerini ismiyle arayın. Bor Fresh asitli içecekler, çok güzel doğal lezzette içecekler. Deneyin efendim Bor Fresh kalitesini, Bor Fresh farkını sizler de yaşayın. Instagram'da Lima grubun ürününü Bor Fresh Gris olarak bulabilirsiniz. Toptan ve perakende satış için isterseniz ben sizlere telefon numarasını da gönderebilirim Şenol amca. Ella ella ella Şenol amca.

0: 끄드는 끄드는 끄드는 efendim bina yapmak isteyenler temelden temeli kastınlar, temeli kasmayla başlasınlar ve sizlere son tuğlasına kadar, son taşına kadar, son kerebitine kadar hizmet versinler. Yepyeni bir inşaat şirketi var Gümrücüne'de. Yepyeni bir inşaat şirketi var Gümrücüne'de artık.
1: Haydi Burak Bey.
0: Sinap Semerci İnşaat. Sinap ve Semerci İnşaat sevgili dostlarım. Hayalinizdeki yapıyı gerçeğe dönüştürsünler. Sağlam temeller atsınlar, sağlam evler, sağlam inşaatlar yapsınlar. Güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer. İnşaatik şakaya gelmez. Tecrübeli isimleri yaptırdın inşaatınızı. Aradığınız ustalık orada. Sinap ve Semerci İnşaat'ta. Modern teknikler, sağlam kadro onlarda. Sinap ve Semerci İnşaat. Instagram'da Sinap Semerci olarak, Sinap ve Semerci İnşaat olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. 697-318-37-97. Güzel söylüyor mu Emre? Şu an Keşan yolunda olan Mis Temizlik Süleyha ve eşim Sevil için bir parça hayırlı yollar olsun demiş Nida. Hayırlı yollar olsun, kolay gelsin, hayırlı yolculuklar diyelim. Benim adım da TC, GRC, yaşayan efsaneyim demişler. Yaşa, yaşa.
2: Şenol amcasından şaba. Türkiye'li Şenol amcasından şaba.
0: Sansiro'nun Rodopis markasıyla sizler de tanışın. Sansiro'nun Rodopis markası gül suyu. Sürülebilir, içilebilir, yenilebilir suyu gül suyu. Gül suyunu niye içeceğim diyeceksiniz. Direkt içmeyin tabii ki, tatlarınıza koyabilirsiniz. Pastanelere kullanabilirler. Yine Sansiro güvencesiyle Rodopis markası, Rodopis marka kolonya. Kolonya deyince de yine aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Özellikle süslemeci sponsorlarıma sesleniyorum. Rodopis markasını alın, 5 litrelik ambalaj,

kullanın. Sansiro farkıyla müşterileriniz de memnun kalsın, siz de memnun kalın sevgili dostlar. Erol Agro Mix'e sevgiler saygılar. Çaymakıf köyünde bir inşaat marketi. Her türlü inşaat malzemesi. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürünle fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Fark yaratıyor. Mendil eline, mendili verdim kendine. Hep orkestra çalıyorsun ama Barış Manço, Cem Karaca, Edip Akbay, Ahmet Kalbi sanatçılar duymak istiyoruz demiş Perihan. Duyacaksanız bugün onları da duyacaksınız. Peri Köse, Peri Çiçekçilik, Yelkencilere selamlar, sevgiler, saygılar. Ve Erol Agromix, Çaymakıf köyünde Vitex marka iç ve dış cephe boyalarını duvar panellerinde bulabileceğiniz yer. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulup takip edebilirsiniz. Ümidin Seraları, Ambarköy'de. Toptan bir perakende satışlar, domatesler, biberler, patlıcanlar, aşılı fideleri şiddetle tavsiye ediyorum. Çok memnun kalacaksınız. Çok memnun, çok güzel ve siyah domates, mor domates deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Gürkan Selanik'ten uygun fiyata yolcu alacak taksi var mı? Gözüm bir bilgin duyumum var mı demiş İsmail. Selanik'ten uygun fiyata yolcu alacak taksi aranıyor. Husti Muhtar, yazdın gene kanonika beni için demiş. Balayı için önersene bir iki yer. Gürkan abi sen ünlüsün, ünlü birisin demiş Husni. Husni madem benim programlarımı dinliyorsun, en azından programlarımda şu ana kadar 150 kere bir iki yer önermişimdir yurt içinde. Kardeşim, en azından 100 milyon kere önermişim.

0: Anladım, sağ ol diyor Hüsnü, ne anladın? Gidin dedim, kaç tane yer var? 3 tanesini say bakayım. Ha bakayım, anlayıp anlamadığını göreyim. Say bakayım 3 tanesini, nerelere gidin dedim ben. Ha? Bakayım ne anladın? Geçen güne Neşet Ertaş dedin, neler dinledik. Bugün de Ahmet Kaya, Cem Karaciğer'ine Ajdar falan gelirse şaşmam demiş Nida. Kobram altın, kobram altın, kobram altın, altın kobram. Abi altın kobram, altın kobram. Gökhan Karali beni şaşırttırma. Ahmet Memiş Narlık öyle taksici demiş Taner. Peri Köse, ha okudum onu.
1: Ver söyleyeceğim sana. Hadi de gel, ver bana.
0: Dosse Chico, Dosse Chico. Söyle bakayım Bahus, neyi anladın? Ha? Gel bakayım sınava şimdi. Ha, bunu ChatGPT'ye de soramazsın. Ha bakalım nereye soracaksın?
1: Ar gelir ıslanaga, ar gelir.
0: Dar gelir. Ha, kapak fotoğrafı yaptım kuru kasabın şeyini. Açıldı. Kreopolio Kuru Estimated 2010'dan beri yeni şubemiz açıldı. Bugünden itibaren hizmetinizdeyiz. Siz değerli müşterilerimize aynı kalite ve güvenli hizmet vermeye devam ediyoruz. Toposesiyak Santileoforu Stratu 14. Bugünden itibaren hizmetinizde, gidin et alın, sucuk alın, şiş alın. Pirzola alın, mirzola alın. Çok ünlü kasap sucuğunu alın. Akşam yaptılar, taze taze. İpiyoti tapuen bir serveste torase neokoro. Kreopolio Kuru. Kreopolio Kuru. En altını çevirmemiş aracını sattım. ChatGPT'si. Bu çok büyük fotoğraf olmamış. Bir bakayım duvarımda paylaşayım. Sığmamış bu benim şeyime.
2: Türkiye'de amcası Danşama. Türkiye'de amcası Danşama. Türkiye'de amcası Danşama.

Etlerin fiyatlarını da söyle amca demiş Gökhan. Senin amcanı ben. Benim sponsorluk fiyatlarımı bilmiyorum. Sen bana et fiyatlarını soruyorsun. Menajerime sorun. Almanya'dan selamlar. Kaynanam her sabah sizi dinlemeden kahve içemiyor demiş Hakan Arnavut. Çok teşekkür ederim. Kayınvalidenize sevgiler gönderiyorum. Dükkanın adı ne? Gürkan'ım geleyim et alma demiş Enten Vagan'da. Başak. Dükkanın adı Başak Kasap. Tamam mı? Dünya çapında genel hep dolu verilir ama bunlar hep tam Yunanistan'a layık tam tersini yapıyorlar demiş Hüseyin T. Bugün havlamayacak mısın diye sormuş. Havlamayacağım bugün.

0: İkimizin resmini de çıkarsınlar yan yana. Oh yaftı, oh yaftı, oh yaftı, oh yaftı, oh yaftı, oh yaftı, oh yaftı, paten. Pani ya paten, adım yaftı, titar yapalım. Ha? Ama da titar gerek öyle. Haydi bakalım, devam edelim, devam edelim. HPC Ramadan Kadri. Gürkan Nesli'nin Ramadan'a şaba. Çiko'dan Ramadan 69 kilo 31 gram şaba. 31 gram 69 kilo şaba. Ramadan, Çiko'dan Ramadan'a. HPC Ramadan Kadri. Bikosis Doktor 322 numarada sizlerin hizmetinizde. Ne yapıyor bu? İğne psiktikos antropos, psiklimatizmos, eksarizmos. Buzdolaplarının bakımı, servisi, tamiri. Pastanelerin, bakkalların, marketlerin, kocaman işyerlerinin, split klimaların takılması, evlerinize, işyerlerinize klima takılması işlemleri, klimaların bakımı işlemleri, en uygun fiyatlarla demeye gerek var mı? En uygun fiyatlarla demeye gerek bile yok. Buradan da bunu değiştir. Buradan da bu sesi duyunca bütün şeylerim şeye çıkıyor. Şeylerim şey oluyor. Bütün şeylerim, sinirlerim zıplıyor. Gökhan ne istiyorsun? Gökhan ne istiyorsun? Gökhan ne istiyorsun? Havlayacağım şimdi sana Gökhan.
1: Kara kaşlı yar yar söyle derdi.
0: Mona Lisa, Mona Lisa yaşaba. Dün arkadaşım Mona Lisa'dan gelinlik aldı, çok güzel yakışmış, çok da güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz Mona Lisa'ya, bilginin adına çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlik, Tuzcuköy girişinde. Efendim sadece gelinlik değil, onlar canlı çiçeklerle süsleme de yapıyorlar, gelin yolu da yapıyorlar, gelin arabası da yapıyorlar. 1270 tane gelinlik Tuzcuköy girişinde Mona Lisa'da sabah 10'dan 3'e kadar açık. Öğleden sonra saat 6'dan sonra açılıyor. Akşam 9'a kadar hizmetinizde. Cumartesi de pazar da her gün Mona Lisa.

bak kızan bana internetim yok dedi. Bana da atar mısın diyor Arda. Bak bak kızanlara bak. Bak bu gençler, bu Z kuşağı nasıl hızır kızan bunlar. Bütün işi bana yaptırdı programda. Allah billahi. Günaydın. Güzel Çanakkale'ye geçilmez Çanakkale'ye günaydınlar. Abdullah Erkan Bey abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Estimated değil, ben since demiş. Estimated ne demek? Ben niye bu kızanlar onu estimated yapmış? Şu an haklısın hakikaten. Vallahi Aykut iyi ki söyledim be. Ah be ya, kızan işi be ya işte. Z kuşağı kızanlar. Kızan işi ne yapacaksın?

2010'dan beri STT'de ne demek? Aa, öyle kalsın, hiç uğraşamam. Ha, kalsın be, bak Arda bana internetim yok dedi. Şimdi bana WhatsApp'tan yazıyor, bana da gönder diye. Bak bak. Onu başka bir şeyler sanarlar STT'deyi. Cemal'in of cisibisi var. Toprak kazdırsın, kamyona doldursun. Şimdi etkinlikler, mevlütler, düğünler başlıyor. 2000 tane, 2000 tane sandalye, 150 tane masa kiralık. Ne diyoruz? Ayar diyoruz. Boyalar var ayarda. Arpa, mısır, buğday taneler var ayarda. İnşaat malzemeleri var ayarda. Eda ayar, pame ayar, dosya ayar. Büyük bir Selim köyü girişinde, benzinci yanında, mezarlığın karşısında. Amca, sizin kasapta kıyma var mı diyor Gökhan. Yok. Kıyma ne arar kasapta? Abuk subuk, manyak manyak şeyler. Abuk sabuk, şaka mı, şaka mı yani bu şimdi? Bu şaka mı şimdi bu? Heyvan, heyvan. Ben de teşekkür ederim Gürkan Bey, tepkiler güzel mi? Almanya'ya kadar yetiyor gücünüz maşallah demiş. Hatice Hanım abla, sen beni küçümsedin galiba gözünde Hatice Hanım abla. Gürkan Bey demenize gerek yok. Bana mey mey demeyin, Gürkan deyin. Kardeşim falan deyin, öyle daha samimi oluyor. Asmadan, asmadan, asmadan. Benim gücüm ta nerelere kadar yetiyor? Niye gülüyorsun Baykan sen? Almanya'da dolu al, dolu getir diyorlar demiş. Mehmet Nazım abi. Burada boş ol, boş ol, boş ol, boş kal diyorlar.

Yok Arda'nın interneti şimdi buldu demiş kardeşim. Günaydınlar Gürkan, hayırlı cumalar dilerim demiş Ahmet Muzaffer abi. Günaydınlar. Rica ederim, o palyos inalyos panda demiş. Mona Lisa geleni kaç ablam. Var mı Batı Trakya'da, dünyada, Orta Doğu'da benim gibi radyocu? Batı Trakya'yı geçtim. He? Kendini beğenmişlik olur ama bu kadar olmaz. Hopla.

Dima Peças, Nur Güneş Şaban. Zeytinyağları soğuk sıkım. Harika. Dima Peças'ta 5 litresi 35 euro. Nurgül'ün kendi elleriyle yapmış olduğu koltuk altı kremi 10 numara 5 yıldız. Koltuğunuz altına sürün, 24 saat boyunca kesinlikle ter kokmayacaksınız. Çok önemli. Soğan yiyin, pastırma yiyin, ne yerseniz yiyin, sarımsak yiyin, ter kokmayın efendim, ter kokmayın. Ve ne diyoruz? Ayrıca her türlü iç çamaşırları, defol ürünler, fabrikadan arka satış mağazası, ihracat fazlası ürünleri, iç çamaşırlarını, donları, atleri, tedleri, fanleri, pijamaları, eşofmanları bulabilirsiniz Dima Peças'ta. Tren yolundaki Lidl'ın olduğu yerde. Günaydınlar Halil Osman abi, hoş geldin. Ella pame, ella pame, ella pame. Bastır, bastır, çektir, çektir, bastır. Ayna mı düştü yerlere? Işte elektrik çalıyorsanız Devrim Elektrik Altan Salih. İnşaatların elektrikleri, evlerin elektrik işleri, her türlü elektrik işi için. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Altan Devrim Elektrik, Çukurkahve'nin hemen yanında. Çakacaklar, fişler, prizler, mizler, aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz Devrim Elektrik'te. Elektrikte devrim yaratmaya devam ediyor sevgili dostlar.

günaydın. Gürkan abi hayırlı programlar, tüm klas toplayanlara kolay gelsin demiş Coşkun. Coşkun sen beni artık hiç dinlemiyorsun. Sana bazen onu soruyorum bunu soruyorum hiç cevap yazmıyorsun, demek ki dinlemiyorsun beni. Coşkun, coştur Coşkun, coştur Coşkun.

imajın nura nasan. Süslemede fark yarattığımız için, süslemede herkes bizi tercih ettiği için iki tane şubemiz, iki tane dükkanımız var diyor Nuran Hasan İmaj'ın. Kanarya 31. şube, Otonun 8-16 Gümüşlü'ne 2. şube, ikisi de Gümüşlü'de. Instagram'da tatlı telaş 087 tatlı telaş olarak Instagram'da bulun, takip edin. Süslemede biz de varız, Parusa diyoruz diyor İmaj'ın Nuran Hasan.

benim olacaksan. Yeşil gözlere yandım, benim olacak sandım. Çiko, Gürkan abisinden Çiko'ya şaba. Gürkan agasından Çiko'ya şaba. Yapıştır, yapıştır.

Özellikle Daikin sizi hiçbir zaman üzmeyecek sevgili dostlarım. Makine ve Samet Mustafa, Anason Termasi, Termasi bana. Eksik onuma programları, devlet destekli programlar, ev ve iş yerlerinizde yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilak olan yılların tecrübesi. Daikin Velci, Gümüşcün Anabayi, Ahmet Mustafa. Hasan Sirak, prostat yapımı öteki aksiye gelseniz diyor. Her türlü yaşlama hizmetleri, tuvaletlerinizin hijyeni için, iş yerlerinizin hijyeni için, evlerinizin hijyeni için. Hasan Sirak, sirak.gr internet sitesi, Hasan Sirak, Gökçeler Merkez Rodo.

buradan Koblenz'de otobüs kullanan kayınbabama selam olsun, sizi severek dinliyor demiş Hakan Arnavut. Gürkan abi Cevriye diye bir şarkım varmış, çok methettiler, bir açsana duygulansak demiş. Tamam, çok duygulanacağız şimdi, birazdan Cevriye geliyor, tamam mı? Zühtü'den sonra Cevriye açacağım. Hadi bakayım duygulanalım şimdi. Hadi bakalım. Çok duygulu bir şarkıdır. Ağlamayın sakın, iyi mi?

Esat'ın abisine şaban yok. Esat'a kolay gelsin. Esat'a kolay gelsin. Aman Özat'a kolay gelsin. Esat'a zor gelsin. Zor gelsin Esat'a. Max çalışanlarından günaydınlar. Bugün Esat arkadaşımızın doğum günü, Ahmet Kaya'dan çalarsan çok mutlu oluruz demiş. Max çalışanlarına günaydınlar. Max çalışanlarına günaydınlar. Kolay gelsin. Max Hayran, Max Yurt, Max Salata Çeşitleri. Max'ın %5 yağlı süzme yoğurdunu ben çok seviyorum. Sizler de deneyin. Sizler de beğeneceksiniz. Max. Maksimum kalite, minimum fiyata Max. O sevdiğin ağlarına boyandım. Gelin boyandım. Şimdi birkaç tane sanatsal şarkı çalayım. Ondan sonra Amerika'ya da çalacağım. Şimdi sırada çok harika bir şarkı var. Namuslu Cevri.

0: bu cumada kuru kasap açıldı. Öteki cumaya da Eda'nın kuaförü açılır mı bilemem ne durumda hazırlıklar. Hadi bakalım hayırlı olsun. Stone Afro'daki kızanlar. Stone Afro nerede, Gümüşhane'de? Tren merkezini geçin. Sarıca yoluna girin. Tren yolunu geçin. Biraz daha ileride solda Güray Mezarlığı var. Güray Mezarlığı'na geçin. Hemen mezarlıktan sonra solda göreceksiniz. Telefon numarasını isteyene verebilirim. Telefon edin. Evinizi, arabanızı evinizden, iş yerinizden alsın. Tertemiz yıkayıp getirsinler. Stone Afro diyelim. Stone Afro'ya çok teşekkür ederim efendim. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve buradan da buraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Şimdi bir inşaat şirketi var, Gümüşhane'de. Bu zamana kadar hep ben söyledim. Hiç siz spotu dinlemediniz. Dinleyin. 97.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz. Sinap ve Semerci İnşaat, temelden çatıya, yapı dökümüme kadar A'dan Z'ye tüm projelerinizde yanınızda. Biz sadece beton değil, sağlam bir gelecek inşa ediyoruz. Ustalıkla yükselen güvenle koruyar için bizi arayın. 6-97-318-37-97. Projelerimizi yakından incelemek 97. için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci.
0: Instagram'dan takip edin. Sinap Semerci. Sinap ve Semerci. Instagram'da. Temelden yükselsinler binayı. Ayşe, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı programlar derim demiş. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ekrem abi, Nurşen abla, sıradaki şarkı gelinim Ezgi'ye gelsin. Yaşa be Gürkan demiş.

borusu tıkananlar Recep Anştırıyorlar. Recep babası ve annesi beraber hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Sadece tıkanan boruları, lan borularını açmıyorlar. Bu konuda satış da yapıyorlar. Boru deyince, borucu deyince aklınıza gelsin. Her çeşit çeşmeler, su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri. Konsolosun arka sokağında. Şükriye Market'in olduğu yerde Andrea Papandreou 3 numarada hizmet veriyorlar sizlere. Tıkanan gider borularını anında açıyorlar. 7-24 hizmet veriyorlar. 7-24. Aynen, aynen o Cevri'yi Türkiye'li arkadaşlara dinlettim. Davan şarkı diye çok beğendiler demiş Feridun İbrahim Faik. Aynı Müslüm Baba şarkıları gibi insanın kendini jiletliyesi geliyor değil mi? Ya.

Gürkan nesli ondan sirop yeşaba. Tetacı soktuğum Rio'da. Balkana çıkan yolda. Siropi'nin potiraki diye bir tatlısı var. Onu sadece Siropi'de buluyorsunuz. Mutlaka deneyin. Siropi'nin her çeşit tatlıları, bayramlık tatlıları kolay gelsin. Onlar şimdi çok çalışıyorlardır bayramlık tatlılar içinde. Siropi'yi seçin sevgili dostlarım. Peki Gümrücülerde kimi seçeceksiniz? Kanfa Pastanesi'ni. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü Kanfa Pastanesi kapalı olduğu için bayramlık tatlı siparişlerinizi şimdiden verin. Bir, iki ve üçüncü günü kapalı olacak Kanfa Pastanesi. Gürkan da kapalı olacak. Afyarus size varsa şimdiden yaptırtın. Gürkan nesinde olur? Radyoterapi, Radyo City'de de yayın olmayacak.

0: kardeşinin pazar günü Yeniçeri elektrikten kesilecekmiş. Sabah 8'den 4'e kadar Mert bir sevinmiş. Dün beni aradık, sen de lüfe dedi. Pazar günü dedi, gideyim alayım etçenzleri dedi, kasaptan sizin dedi. Ondan sonra dedi. Pazar günü yapayım bir mangalcık dedi. Oh. 8'den 4'e kadar gelince de ceyran olmayacak. Sadece bozum kına yakmış bir yerlerini. Vesel. Sen de olacaksın mı mangalda Vesel? Ben de geleceğim davetsiz misafir. Beni de çağırın, Çiko'yu da çağırın. Hoppa.
1: Kadir Köşkü.
0: Bir de Keletirya çalacağım, ondan sonra Ahmet Kaya ile devam edeceğim, tamam mı? Haydi bakalım. Bastık. Pompa deyince pompacı deyince pompacı İbrahim abi, oğlu Alper. Uzun yılların tecrübesiyle pompacılık işinde uzman isim onlar. Evde kalan demişim, yolda kalan arabalara hizmet versinler. Yeni nesil traktörün arabaların diagnostik alete bağlasınlar, harita yüklesinler, yeni program yüklesinler, AdBlue sorunlarını çözsünler. Bıyıklı köy eşyaba, İbrahim abi arkadaş eşyaba.

0: konuşuyorsun. Çok dedikodu yapıyorsun. Arkamdan duyuyorum seni demiş Mert. Seni hınzır seni. Seni hınzır seni bıra. Bıra ne hınzırsın sen? Sakın gelmeyesiniz yok mangal falan demiş Mert. Çiko! Ne diye duydun Mert? Sakın gelmeyesiniz diyor. Kim yapıyor mangalı demiş Çiko dikmiş kulakları. Mert Mert. Mert. Mert'te mangal var pazar günü kardeşim. Ha bakalım gidelim Veysel'i de alalım gidelim. Bu akşam yüklenecek etleri bizim kuru kasaptan. Pazar günü mangal var, pazar günü mangal var. Duyan gelsin, duyan gelsin. Ben etleri yenilemeye geleceğim. Ya Sertan, ya Sertan. Bu Erdem kız adam, sizinkileri radyo dinletmiyor galiba. Sopa delisi bu kızdan, sopa delisi yemin ederim. Vallahi billahi. Bu kızın çektiği sopadan bu Z kuşağı kızanları bambaşka oluyor. Bambaşka bir şey oluyor bu Z kuşağı kızanları. La Pamesto Faro, Faro'sa Fener'e günaydınlar, harika balıklar, harika kalamanlar, harika lezzetler, balık yemem diyenlere balık yenmez mi denizden, babam çıksa yerim, babam çıksa yerim denizden, balık yemem derli diyenler kardeşim gibi balık yemeyenler ne yapıyorlar, Faro'sa gidiyorlar, Faro'sa et de var, Faro'sa tavuk da var, Faro'sa pirzola da var ve Faro'sa isterseniz, dilerseniz sadece kahve için, gidin tatlı yiyin, çok güzel tatlı çeşitleri var, kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak diye, Martı sesleri arasında, Faros'ta deniz manzarasıyla yemek yemenin zevki bir başka. Bir başka oluyor canım, bir başka oluyor. Sakın bak gelmeyeseniz salacağım köpekleri üstünüze demiş mi? Ama hangi köpekleri salacağım? O senin küçücük Fino'yu mu?
1: O da senden DJ'lerinden şaman.
0: Abi o sendeki köpeği mi salacaksın üstünüze? Vallahi billahi solucan gibi ezerim ben onu.

0: Çiko masa mı yapacak, ona göre hazırlanalım demiş Veysel. Siz çok dırdır yapıyorsunuz. Oturdu mu kalkmak bilmiyorsunuz. Çekemeyeceğim sizi, sonra içip içip şarkı da koyuyorsunuz. Son ses engellik yapıyorsunuz demiş Mert. Kız annen kulaklarına o tasbih de tıka. Bebek rahatsız olacak diye mi korkuyorsun? O tasbih de tıka kulaklarına.
1: Ne bileyim koca.
0: Vay, engellik yapanmışık. Vay vay, ne yalan, vay ne yalan. En son ne zaman yaptık engellik? Daha yazındı. Arda trakarizma yapmasaydı kalkma niyetimiz yoktu.
1: Türk kahvesi gibi her yerde sayılır hatırım.
0: İnşallah Arife'den başlayıp bayram ikinci gününe kadar hiç ummadığın yeğenlerin gelir eline önövler de bayram parası alırlar da paracıkların biter de üçüncü günü mecbur kalırsın program yapmaya, çok amin demiş Nida. Nereden geleceğim hiç ummadığım yeğenlerim benim mi? Bir iki tane yeğenim var.
1: Benim kocam tam bir dayıdır.
0: Etler kuru kasaptan caba, el aşaba demiş Hüseyin Süleyman Çiko.
2: 7,5
0: Kaç para o pizzalar var? 7,5 eskiden de o 7,5'lar.
2: Pizzalarım var.
1: Ek yüzlerim var.
0: Ve sen hazırla kendini.
1: Satmayacaklar.
0: Mert istemeye Çiko'ya gideceğiz.
1: Söz verdi işte. Satmayacağım mı?
0: Bize yeni evini göstersin bakalım. Açılış yapalım. Durmuş. Çektiri bastırı bastırı tektiri. Durmuş. Böyle kıvrak çaldığına bakmayın, çok sakin durmuş. Vallahi bilen geçen akşam bir de giyinmiş. Beyaz bir gömlecik giymiş. Ve yine bir yırtık pırtık pantolla alın. Hiç assolist kıyafeti yoktu bende. Assolist öyle mi olur? Zeki Müren öyle olmaz. Azıcık aldı pullu giyinsene sen. Tıktırı tıktırı tıktırı tıktırı. Enes Şerif.
2: 7,5
0: Enes Şerif. 7,5 Enes Şerif. Efendim şeyden dönün.
1: Tıktırı tıktırı tıktırı tıktırı.
0: Kiroz Bankası'nın oradan dönün. 27 metre ilerleyin. Sağ kolunuzda Enes Şerif. Skolyodigon. Toz diplomata kipumuyla bir sürprizle geliyor Enes Şerif. Bir sürprizle geliyor Enes Şerif.
2: İneklerim var.
0: Buzağlarım var.
2: Vermeyeceğim.
0: Şaban Ustam'a çok teşekkür ederim.
2: Vallahi satmayacağım.
1: Kardeş dünya
0: belli. Vay vallahi billahi son dedim ama bir de burnili yapayım. Ondan sonra son olsun, oldu mu?
1: Çatları çatları çatları çatları. Bastırı bastırı bastırı bastırı. Tektiri tektiri tek çektiri çektiri. Aynı durmuş.
0: Şaban Usta çok güzel kumaş döşüyor. Çok güzel kumaşlarla çok güzel işler yapıyor. Kapitone kumaşlar. Kapitonesk ediyorlar. Arabanın tavan kaplamaları, arabanın kumaş döşemeleri. Yılların tecrübesiyle sansiyonun olduğu caddede, Lasya Aksiyomatikon'un yan karşısında, büyük park yerinin olduğu yerde, büyük listenin olduğu yerde, gümrücüne de hizmetinizde. Kopteni kopteni kopteni kopteni. İlahiyata kuru temizleme.
2: 7,5 euro.
0: Halı temizliyor. Yatak temizliyor. Döşek temizliyor.
1: Bastırı bastırı bastırı.
0: Vallahi ne döşekler temizlemiş koymuş geçen gün insan. Nasıl yapmışlar o hale, nasıl getirmişler o döşekleri. Vallahi billahi. İlahiyata süet temizliyor. Gelinlik temizliyor. Battaniye temizliyor. Yorgan temizliyor. İlahiyata bu işi uzun yıllardır yapıyor.
1: Niye aldın?
0: Yeni yolda 8 numarada Erhan Kalyancı ve ekibi İlahiyata.
1: Bastırı bastırı bastırı. Çektirecektir.
0: Dendraki'de en güzel düğünler. Dendraki'de harika düğünler. Yazın sıcaklamamak için serin serin bir ortamda çamaşırların arasında düğün yapmak için Şapçı'da Dendraki'yi seçin efendim. Ve Gürkan Nesinoğlu'ndan Kafa Pastanesi'ne şaba. Kafa Pastanesi. Çok güzel pastane. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kapalı. Bayramlık tatlı siparişlerinizi şimdiden verin. Sona kalmayın, dona kalmayın. Onları da paniklettirmeyin. Abi devam çok iyi gidiyorsun demiş Gökhan Karali. Eskeçinin zekmini, gümrücünün cigulisi demiş Gürdan Salih. Çiko Şapçı'dan Tuncay Agam'ı alalım. Gelsin çalma, bize iki zurna bir davul demiş Veysel. Hoppa. Yakalım kireççileri, yakalım kireççileri. Sen al davulu, çıkoya verelim zurnayı. Hoppa. Soliste ben olayım. Yakalım kireççileri. Nakai Christa, nakai. Sakap sumeti Christa.

Vensel ilk baştan kaynanasından izin alsın. Çünkü geçen gün gene izin alamadı demiştik o. Sen izin aldın mı? He? Bırak Vensel'i. Senin izinnamen var mı elinde Çiko? Olmadı, bu ne be? Yeter vallahi demiş Periköse. Hoppa. Ey lan. Hoppa. Heh, bak. Nazara getirdiniz. Heh. Eh o kefkesi meram. Eh o kefkesi meram. O Gürkan'a ki sehki kefkarep ediyem. Dine karım ben.

İbrahim abi, İbrahim Kurtal abi, şimdi Mustafa abim aklıma geldi. Hayat öyle bir şey ki sevdiğimiz insanları çok ani olarak kaybedebiliyoruz. Mustafa abiyi de öyle kaybettik. Hep aklımızda, hep içimizde olacak Mustafa abimiz. Bugün olanları duysaydı Mustafa abi yine çok şaşırırdı. Çünkü bugün olanlara hepimiz çok şaşırdık, şok olduk. Bakalım neler olacak, arkası nasıl gelişecek bu olayların. Artık bugün olanlar tarif edilmez şeyler oluyor. Şimdi Amerika'ya çalacağım zaman Mustafa abim aklıma geldi. O da bana kesin yazıp ne kadar şaşırdığını ya da şaşırmadığını yazardı. Evet. İbrahim abim sevgiler saygılar olsun. Ahmet Kaya dostlarına çok güzel bir gün olsun. Max çalışanlarına kolay gelsin. Esra'nın doğum günüymüş. Daha nice mutlu, güzel yıllarınız olsun, doğum günleriniz olsun. Karım... Chico izin alamaz. Almaya kalksa ızgırı yiyecek. Hayırlı programlar abim demiş. Ramazan Kadri. Ne demek o ızgırım ben? Biz çok kullanıyoruz onu. Biliyorum ne demek olduğunu da soruyor. Bakalım Chico bilmez belki ızgırımın ne olduğunu. Vay. Hamdi Sevcan. Good morning. Hoş geldin Hamdi. Hoş geldin. Söyle. Ağzında da bakla ıslanmıyor maşallah demiş 11.36'da Seher. Heh. Abi neler oldu bugün haberim yok benim demiş Oğuz. Karı kız meselesi olsaydı kulakları dikçerdin tebeli tavşan gibi ama. Ya dikili verçerdi kulaklarım.

Çiko seni ve arkadaşlarını yapmış. Yollayayım mı sana seni ve arkadaşlarını? Çiko yapmış. Çekmiş fotoğrafını. Baksın gece dağlardan hasretime. Ramazan yollayayım mı? Dayanabilecek mi? O nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Kalbin dayanacak mı Ramazan? Söyle bir.

0: sevgili dostlarım.
1: Ağzımdan ay ışığı.
0: Mona Lisa gelinlik gerçekten gelinlik alanında görüntüleri de fark yaratıyor. Hem azınlığın hem çoğunun tercih ettiği modeller. Mona Lisa harika gelinlik modelleri. 1270 tane gelinlik var. İster satılık ister kiralık. Sizin üzerinize göre ayarlanıyor. Harika gelinlikler. Ben gözümle gördüğüm için söylüyorum. Mona Lisa bu konuda fark yaratıyor. Canlı çiçeklerle süslemeler, gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, Tuzcuköy girişinde eczanenin bitişinde sizlere hizmet veriyor Mona Lisa.
1: Gençliğimi kimse bilmez.
0: Zaten kırıldım, sana bugün günaydın mesajımı okumadın demiş Oğuz Mehmet.
1: Ağzımdan.
0: Günaydın, torunu uyuturdum bir saat dinlemedi, dinlemedim çok şey kaçırdın demiş ya, Elif ablam. Hoş geldin Elif ablacığım. Tehlike.

0: Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Trakya yufka, şeker gibi yufka. Bayramda böreklik yufkalarınız Trakya yufkadan, Rıdvan'dan olsun. Trakya'daki bakkal ve marketlerde, Şükriye marketlerde, Rıfat marketlerde, Agora Plus'larda bulabiliyorsunuz Trakya yufkayı.
1: Fışkırır benim. Ceketimi yağmurlar astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: Agro Servis. Günaydınlar kızanlar. Agro Servis. Markuç. Agro Servis. Markuç. Agro Servis deyince benim aklıma Markuç geliyor.
1: Güzelim korkarım.
0: İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları. Özel makine ile yapılıyor. G-Spiller'in hidrolik bukalarının sindirin tamiri yapılıyor. Dizel su motoru tamiri yapılıyor. Çok güzel, çok uygun fiyatlı yağ çeşitleri var. Yolda kaldığınızda mobil servisleri de var. Mobil hizmetleri de var. Agro Servis. Eray ve Şakir ortakları. Güvenilir ve hızlı hizmetin adı Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de hizmetinizde. Vay ne güzel şarkı, vay ne güzel şarkı, vay ne güzel şarkı. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Smart Tasarım Eleğin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında. MU2 numarada yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Akışına uyarsa Cem Karaca Kerkük'ün zindanını çalabilir misin demiş Nida.

0: karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme ben ki gelmem, gelemem senelerce.
1: Doğum günüm kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem, gelemem Fatih Trump'a. Şahin yufkası. 2015 yılından beri Şahin'de üretiliyor bu böreklik yufka. Trakiotikes gevsiz. Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde Trakiotikes gevsiz. Fatih arkadaşımızın, Fatih kardeşimizin yufkalarını bulabilirsiniz.

eder. Mermer deyince mermerci deyince Coşkun Netve ekibi. Susurköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta Ali, bizim Ali'ye çok yakın. Efendim toptan ve perakende satışlar, uzun yılların tecrübesi, babadan ona geçen hizmet. Ne diyoruz? Mermer deyince mermerci deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun diyoruz. Rengi bozulan, sararan, çatlayan mermerlerin parlatılması, evimizdeki mermerlerin değiştirmesi işlemleri, damarlı damarlı granitler, bembeyaz mermerler için. Seçin efendim, mermerci Coşkun Et ve ekibine günaydınlar, kolay gelsin. Instagram'da da Coşkun Et Marmaras olarak bulabiliyorsunuz.

0: Halil git bakayım alışveriş yap kuru kasaptan azıcık. Git bakayım kuru kasaba kadar alışverişini yap Halil. Hem ayakların açılır. Al faiz de al yanına Halil. Halil. Halil. Halil. Zamokars ikinci araban adresi. Zamokars'ta yine çok güzel bir prostora var. Zamokars İbiş. Zamokars. Zamokars'ın indirimli arabasının prostorasını dinleyecek. Duymak ister misiniz? Hiç benzin yakmıyor. Binlik motor. 12 bin euro. Ford Focus ST Line 2020 model. Klimalı. Bin motor benzinli. Manuel takıda. 98.850 kilometrede. Yine servis katastası. Fizik aynı servis katastası. Zamokars. Zamokars. El alemin. Zamokars.
1: Yan gözle bakmaz iken bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim.
0: Faik mi ödeyecek diyor Halil.
1: Ortada bir.
0: Niye faik ödesin bayan?
1: Boş mu dolu mu bile.
0: Senin paracın yok mu? Bir sofra.

çikolatanda güzel kız olurmuş. Ramazan. Ay ne güzel kızacağız. Ay ne güzel kızacağız. Bazen tazecik, tazecik. Ta körpecik. Kimi tatlı peşinde. Çıtır çıtır fıstık fıstık. İki kilo kıymaya bir kangal mesela demiş Halil. İki kilo kıymaya bir kangal verirler bugünlük. Git iki kilo kıyma al, bir kangal al. Ama dana kıyması alacaksın, inek değil.

0: gideceğim gideceğim. Şaka yapıyorum demiş Halil. Yaşa bari, yaşa be. Canım senin kasabın varsa niye gideceksin? Sen kendi kasabına git. Sana uzak orası. Safa kuba kapa. Yeni var isme dostum. Bir taneci çana çalayım, dinleteyim mi size? Ha?
1: Tıngırı mıngırı tıngırı mıngırı şarkılardan öf öf bıktık bıktık diyenler.
0: Ha? Aa, ne yapsam ağzımdan kuş tutsam size yaranamıyorum bre. Bre ağzıma yazı kuş tutayım ağzımdan yaranamıyorum size bre. Allah billahi ya sevgilim. Efendim. Sevgili dostlarım, Gümüşhane'de artık bir inşaat şirketi var. Sinap ve Semerci İnşaat. Temelden alıyorlar binalarınızı. Temeli bile onlar kazıyor. En son kiremidine kadar onlar yapıyorlar. Güvenebilirsiniz. Tecrübeli bir ekiple çalışıyorlar. Gümüşhane'de Sinap Semerci İnşaat. Kendi elemanları var, kendi ustaları var. Söz verdikleri zamanda, söz verdikleri gibi inşaata başlıyorlar ve söz verdikleri zamanda bitiriyorlar. Bu zamanda bu çok önemli. Sinap ve Semerci. Sinap ve Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da da bulun, takip edin. En güzel, en sağlam, temelden sağlam yapılar için seçin efendim. Şarkıyı başa alıyorum. Pikiliye var değil mi? Karışık bir şeyler alacağım demiş Halil. Tavuk şiş var. Dana şiş var, çabuk bitiyor onlar. Sucuk var, akşam yaptılar. Köfte var, tavsiye ederim, akşam yaptılar. Yani bir kasapta bulunabilecek her şey var işte yani. Var. Kendime bir... Kangal sucuklar çok güzel, çok güzel.

Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman,

0: Hoş geldin Seden.
1: İşsizsin.
0: Koca radyocu demiş bana. Hoş geldin Seden gel ya.
1: İşsizsin sen işçi kal. Giydedi tulumları.
0: Şundan emin olabilirsiniz. Güzel günler göreceğiz. Er ya da geç güzel günler göreceğiz sevgili dostlarım. Bundan emin olun. Hayattayken tanışmayı isteyip de tanıştığım, konuştuğum, sohbet ettiğim, yakın zamanda geçen yıl kaybettiğimiz büyük bir sanatçı. Onlar aynı mahallenin çocukları. Moda hep böyle büyük sanatçılar yetiştirmiş. Edip Akbayramlar, Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar. Cem Karaca ile Edip Akbayram çok iyi arkadaşmışlar. Cem Karaca ile Barış Manço çok iyi arkadaş. Edip Akbayram onlardan daha küçük. Biz Kadıköy'de sohbet ederken ne yaptınız, nereye gittiniz dedi Edip Akbayram bize. Barış Manço'nun evine gittik dedik. Bizim mahallenin çocuğu dedi. Hep biz bir mahalle çocuklarıyız, moda çocuklarıyız dedi Edip Baba. İlyahtı da kuru temizleme, yaş temizleme, gelinlik temizleme. İlyahtı da sevgili dostlarım. Gerçekten Gümüşhane'nin en koklu köklü güvenebileceğiniz kuru temizlemelerinden. Yatak temizleme, döşek temizleme, battaniye, yorgan, her şey, her geç, her şey, her şey, her şey, her şey. 8 numarada, yeni yolda, hizmetinizde. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Faik, Faik. Kolitozun kağıdı değiştirmiş ama. İsterse değiştirmeseydi Faik Kolitoz'un. Soluk soluk yapmış onu, nasıl gelmiş değiştirmiş. Kim neler düşünürdü kağıdı yaparken. İyi yayınlar, kolay gelsin Gürkan abi. Bugün geç selam verebiliyorum demiş Elif Karosman. Hoş geldin Elif'im. Hoş geldin. Hakikaten bugün niye geciktin o kadar? Hoş geldin. Sevgili Elif kardeş. Benim geç selam.

0: Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir.
1: Kolitozum number one diyor Faik. Nasıl?
0: Sarı iskelet.
1: Anlamadım. Hangi kolitozun?
0: Hani şimdi biz...
1: Senin kolitozun yok ki.
0: Güzel günler göreceğiz çocuklar.
1: Senin kolitozun sensin.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Coşun İzleyen Köyü'ne çok teşekkür edelim. Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağ tarafta her türlü mermer işleri. Mermerci Coşun İzleyen Köyü'nde rengi bozulan sararan kararlı mermerlerin parlatılması işlemleri Coşkun Hint Bekir'inde. Efendim evinizde mozaik mermer işleri, granitler, mermerler, mermerci Coşkun Hint Bekir'in Instagram'da Coşkun Hint Marmaras olarak bulabilirsiniz. Şaban Ustam'a selamlar. Şaban Ustam'a çok güzel bir gün diliyorum. Şaban Usta, San Siro'nun olduğu yerde, Büyük Park yerinin olduğu yerde, Lestaksi Umutiko'nun yan karşısında sizlere hizmet veriyor. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Kapitöne kumaşlar, en zor kumaşlar, koltuk üretimi, arabalarınızın tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Şaban Ahmet'te, Şaban Usta'da sevgili dostlar. Sana Alzheimer başlamış, haber vermeye demiş. Kolitozum number one yazmışsın. Kimsenin kolitozun diyorum.
1: Ağlatırsın.
0: Bak şimdi birdenbire sinirlendirdin beni. Kolitozum yazmışsın. Beniz yani senin kolitozun.
1: Bıraksana ya.
0: Ondan sonra Alzheimer başladı sende diyor. Ne diyorsun sen ben?
2: Faik, mangalı yakacaksın mı? Halalım et yapalım. Ne yapacağız?
0: Ama. Ha, gergedan gibi bağıracağım şimdi. Gergedan gibi bağıracağım.

0: Sakin ol be kırık kafalı, iyi kafanı demiş Gökhan Karali. Sen demedin mi be, bu dana kolitosun kıyafı değiştirmiş. Ben başlarsam şimdi diyor Faik. Ne olmuş? Ne olmuş, kimin kolitosu ne değiştirmiş? Hakikaten ama çok ciddi soruyor. Anlamıyorum ne dediğini. Vallahi anlamıyorum.
1: İnandık doktorlara. Öyle böyle dediler.
0: Siz anladınız mı bir şey? Defterini.

0: film gibi bir şarkı çalacağım. Vallahi bilmem ne. Sen anladın mı Tanju ne diyor bu? Ha getireyim alaka demiş. Deli mi ne?
1: Boş verin koltuzları be. Mangalı yakacağız mı?
0: Buna cevap verir mi sence Halil? Ha? Buna sence cevap verir mi Faik? Sen dedin kolitozum soluk kıyadı değiştirmiş diyor Faik Tuzacı. Ha? Ben de dedim kolitozum

0: Esma. Esdesign. Esdesign Esma. Tuzcuköy'de eczanenin yanında. Süslem alanında ben de varım Gürkan abi. Kurbanlık koç süslemesi bile var diyor. Kınabılayım kınamına mı gel ver koçlara kınamına her şey var. Uygun fiyatlarla hizmet veriyorum. Çok güzel süslemelerim var. Gelin konuşalım görüşelim diyor Esdesign Esma.
1: Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor. Ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi, bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben

0: yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Yanıyor. Sonra kara gümrük polis tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi.
1: Vay.
0: Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu
1: Mona Lisa'nın yanında Esma.
0: Evet hakim bey.
1: Mona Lisa'nın evet, yanında.
0: Aslı. Nikah kıymıyoruz Aslı.
1: Tuzcuköy girişinde.
0: Meğer üvey anayla.
1: Üvey imajın.
0: Baskı yapmışlar.
1: Süsleme alanında biz de varız.
0: Mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı, koptu kafamın ve kayışım. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey, yaptım mı yapmadım mı diye.
1: Yaptım.
0: Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım.
1: Kara gümrüğü yaktım.
0: Üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım.
1: İyi
0: şimdi
1: bok
0: hakim bey, cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim.
1: İçeride seni bozanlar yalnız.
0: Olsa başa başa yatarım. Kara gümrüğü yakarım. Sonra girer başa başa yatarım hakim.
1: Ya yatarsın.
0: Başa başa yatarım.
2: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor.
1: Soru soranlar içeride niye yaktın kara gümrük, gel bakalım buraya yat şimdi derler sana. Ya yatarsın ama paşa paşa yatmazsın. Ya.
2: Bir kez Allah biliyor, kara gümrük yanıyor.
1: İmajin. Gümrücüne de iki tane şubesi olan, Batı Trakya'daki şubesi olan ilk süslemeci Nurhan Hasan. Tatlı Telaş olarak Instagram'da bulup takip edebilirsiniz. Düğün sezonu başlıyor, süsleme sezonu başlıyor. Sizler de gidin onlarla konuşun, görüşün. Kanarya 30'da ve Osonos 8-16'da Instagram'da Tatlı Telaş olarak bulup takip edebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Bir Allah'ın kulunun aklında yoktu mangalın. Şimdi senin yüzünden insanlar başladı birbirlerine duman işareti yollamaya. Mangal hazır, al köfte sucuk pirzola gel diye demiş Nida. Of. Hele bir köfteler yapmışlar akşam. Aman ne güzel köfteler, aman ne güzel köfteler. Zaten kuru kasabın sucukları gene anılık. Bütün dünya çapında, bütün Batı Trakya çapında anılık. Ya, şimdi ben de elimi açacağım. Ben de bir sindakiler yapacağım, bir köfteler, müfteler, büftekler, sucuklar üreteceğiz. Yavaş yavaş hepsi olacak. Yeter ki iyilik olsun, sağlık olsun. Ay uykum geldi birdenbire. Ay uyuyacağım. Ay canan alım hadi bakalım. Ay.

3 mevsi Ramadan Kadri İskeçe'de. Psiktikosin antropos, psiksiklimatizmosin HVC Ramadan Kadri, evinizin klima işleri, klima satışı, klimaların kurulumu, bakımı, tamiri, servisi, büyük işlerlerinin, büyük marketlerin, klimalarının, ısıtma sistemlerinin yapım işlemleri, HVC Ramadan Kadri, kasap dükkanlarına, marketlere, buzdolaplarının kurulumu, soğutma sistemlerinin kurulumu, bakımı, servisini yapıyor sevgili dostlarım. Nikostis Oktoy Doktor 322 numarada. Aysel ve Ömer Sirop İp Hastanesi, bayramlık tatlarınız için Sirop ye sipariş verin. Bayramda tatlı yiyip tatlı konuşmak için Sirop ile konuşun, görüşün sevgili dostlarım. Sirop İp Hastanesi, Balkan'a çıkan yolda Tetartis Oktom Rio'da sizlere hizmet vermeye devam eden pastane Sirop İp. Sirop İp sevgili dostlarım.

Ayırmasın Mevlam sizi bizlerden, hep söylüyoruz. Bizi sizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım.

bugün günlerden cuma. Cuma namazına gidecek dostlarımızı tutmayalım. Ettiğiniz dualar, kıldığınız namazlar kabul olsun diyelim. Nasip kısmetse yarın sabah saat 8'de canlı yayında. Birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres

0: Nikolaus Zoide 58. İletişim 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: HS Cars.
4: Duydun mu? Duydun mu?
5: Neyi?
4: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
6: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Alkışlar Orhan Baba'ya gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
10: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
10: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft.

0: hayal. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım, strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Hazır mıyız?
1: Hadi son. 3, 2, 1...

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur.

0: mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hsecars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne oldu Zeynep? Aşkım ne gidiyorduk be?
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampooan 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 700

0: 25 44 04 adres Yuhanninun Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
1: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken... Bir yandan da kendi yaşadığım ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şaklarınızı dökensiz
2: yapıyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
1: Bir yavaş yavaş. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna...
2: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
3: 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nden, bu güzel bahar gününden herkese merhabalar. Tuncay Saran Show başladı arkadaşlar. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Evet, Dünya Biyoçeşitlilik Günü ve Sürdürülebilirlik Günü'ymüş devamı olarak. Maalesef dünya üzerinde biyoçeşitlilik giderek azalıyor, biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Türler azalıyor yani. Mesela bundan yüz binlerce yıl önce, hatta 1 milyon, 2 milyon yıl önce falan, çok eski zamanlarda dünya üzerinde bambaşka hayvan, bambaşka bitkiler de varmış. Şu anda olanların yanı sıra. Artık bilmediğimiz. Ya en ikoniklerinden bir tanesi mesela dinozorlar diyoruz ya. Dinozorlar gezmiş ya bu dünyanın üzerinde. İnanılmaz bir dünya, düşünsenize. Ama sadece dinozorlar değil işte. Ne hayvanlar varmış. Dinozordan ilginç ne olabilir bilmiyorum ama. Mesela bir metrelik papağan. Etçil. Yani çok ilginç hayvanlar varmış. Çok ilginç bitkiler varmış. Rengarenk, devasa boyutlarda hayvanları yiyen, sindiren, böyle yapraklarıyla kapatan falan çizgi filmlerde de görürdük ya. Çok acayip bir dünyaymış arkadaşlar. O zamanlardaki deniz canlıları çok ilginçmiş. Uzaylı gibi yani. Şimdi de öyle de. Eskiden çok daha büyük bir biyoçeşitlilik varmış. Acayip bir dünyamız var. Umarız biyoçeşitliliği koruma konusunda insanoğlu olarak daha başarılı bir hale geliriz diyelim ve haydi bakalım başlayalım.

Ya bu ikinci el spot mağazalar, siz ne ayaksınız abi ya? Bizim son yıllarda elden çıkarmak istediğimiz birçok şeyimiz oldu, tamam mı? Bebek arabasından tut pusetine kadar, masasından tut dolabına kadar, kanepesinden tut kahve makinesine kadar, sobasına kadar. Abi tek bir tanesini bile bir ikinci el mağazasına veremedim ya. Gerçekten kafam basmıyor. Nasıl yani? Gidiyorum mesela, puset elimizde kaldı artık. Çocuklar büyüdü, kullanmıyoruz. Abi kusura bakma, böyle şeyleri almıyoruz. Tamam, puset hani ne bileyim, çocuklarla ilgili bir şey. Hakikaten de belki de çok ilgi yoktur diyeceğim ama yani onun da alıcısı olmalı aslında normalde. Neyse, belli bir zaman geçiyor, bir masa var, onu verelim dedik ikinci el. Abi böyle şeyleri almıyoruz ya. Abi masa yani... Masa ya, Allah'ın masası yani. Ne alıyorsun? Ondan sonra bir de birkaç tane dükkan geziyorum. Hep yan yana bunlar zaten, bir sokak var. Yok abi sağ ol filan. Sonra başka bir zaman geliyor mesela, bir dolap var, onu verelim diyorum. Abi böyle bir dolap var, resmini gösteriyorum adama. Abi bunu almayız biz ya, kusura bakma. Ya Allah aşkına ne alıyorsunuz ikinci elci abiler, ikinci elciler? Gerçekten ne alıyorsunuz, ben çok merak ediyorum yani. Söz meclisten dışarı. Masa, böyle şeyleri almıyoruz. Dolap, böyle şeyleri almıyoruz abi, kusura bakma ya. Kanepe, abi böyle şeyleri alıyoruz ya. Böyle şeyleri alıyoruz abi. Nasıl şeyler alıyorsunuz abi? Lazer makinası mı mesela? Ne bileyim hani, biz daha çok yumurta kırma makinaları üzerine abi. Ona rağbet var daha çok millet yani. Masa falan bunlar hani, kanepe pek satılan şeyler değil abi. Dolap diyorsun bana. Dolap ne abi? Dolap ne ya? Yani uzaktan kumandalı perde varken. Vallahi anlamadım gerçekten yani. Anlayamıyorum yani. Ne ayaksınız siz. Ya bir de şöyle bir şey var bak. Şunu da anlamadım. Bilmiyorum, belki de sadece ben anlamadım yani ama gerçekten çok garip. Mesela bir kanepe vardı abi. Şimdi kanepeyi elden çıkaracağız, tamam mı? Sıfırına bakıyorum internetten. 8000 liralık bir kanepe, tamam mı? 8000 lira. Ben bunu mesela hiç araştırmadan, ikinci elcilere, spot mağazalarına falan sormadan kafama göre bir fiyat belirlemeye kalksam, ne kadar kullanılmış, ne kadar yeni görünüyor filan, şöyle bir bakıp da sıfır fiyatı ne kadar, şu anda bunu ne kadara vermeliyim diye düşündüğüm zaman, mesela atıyorum işte hani 5000 lira derim, tamam mı yani? 5000 lira derim ben. Adamlara soruyorum, ikinci elcilere, fotoğrafını gösteriyorum mesela. Abi diyorum, bu kanepe mesela 8000 liraymış, sizce, fikir almak için onlara soruyorum yani. Sizce ne kadara vereyim bunu diyorum. Abi biz böyle kanepeleri 1000 liraya veriyoruz diyor. Onu da anlamıyorum. Ya sıfırıyla neredeyse arasında hiçbir fark yok. Sıfırı 8000 lira, bu nasıl 1000 lira olur yani? Onu da anlamıyorum.

Biliyorsunuz arkadaşlar, programımızın çeşitli bölümleri var zaman zaman dinlediğiniz. Kule ile pilot var, mesela Aşçıbaşı'nın sürprizi var, halkın adamı var. Bunlara benzer bir de şöyle bir fikir gelmişti aklıma: hava durumu. Ama tabii ki normal bir hava durumu bülteni değil. Böyle hani komik, ilginç, böyle absürt, eğlenceli, değişik hava durumu bültenleri olacaktı. Böyle şeyler yazacaktım yani. Ondan sonra bir bölüm yaptım. Yazdım bir şeyler böyle. Komik de oldu hakikaten. Bence eğlenceli oldu. Ama ondan sonra bir türlü yeni bir bölüm, o ikinci bölümü yazamadım. Yani aklıma böyle ilginç, komik, değişik hava durumu bültenleri gelmedi. Bu ilk yaptığım bölüm gibi. Ve tek bölümlük bir şey olarak kaldı. O da şöyle bir şeydi arkadaşlar. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Merhabalar sevgili dinleyenler. Hava durumuyla karşınızdayız. Bugün rüzgar 3 kuvvetinde esecek karayelden yukarıdan aşağıya doğru. O yüzden yukarı doğru bakmayın. Göz kırpamayabilirsiniz. İlla bakacağım dersiniz de gözlük takmanız temenni olunur. Orta ve güney bölgelerde yer yer gökkuşağı beklenirken bulutlanmaların da pazar günü saat 9.42 civarlarına kadar batı taraflarına kayması beklenmekte. Lodos fırtınalarıyla geçecek bir cumartesi sabahı da Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de birçok poşetin havaya uçup dakikalarca gökyüzünde dans etmesine sebebiyet verebilir. Bazı köylerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İbriktepe 50, Aksalur 82, Arzupınar -313, Caltözü 30 derece, Esenkavu

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı
7: 44 yaşımda olduğuma inanamıyorum. 44 yaşımda olamam. O kadar inanılmaz geliyor ki bana. Şikayetçiyim demiyorum. Sadece inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. O rakamı benimseyemiyorum. Öyle hissetmiyorum yani. Ve bilmiyorum, acaba karizmatik yaşananlardan birisi miyim? Bir Uğur Dündar gibi olamayacağımız orası kesin. Bazılarımız hakikaten ne çok çirkin yaşlanıyoruz yani. Kocaman bir kafa, gözler, burun, ağız, küçücük bir şekilde kafanın ortasında bir yerde boyun kalınlaşmış. Böyle birazcık kaplumbağaya benzeyen bir kafa falan. Ben nasıl yaşlanıyorum ya da nasıl yaşlanıyor olacağım bilmiyorum ama ruh olarak güzel yaşlanıyor olabilirim belki, bilmiyorum. Teselli armağanım. Allah herkese konforlu, keyifli bir yaşlanma nasip etsin arkadaşlar. Alzheimer'ı var, şusu var, busu var. Hiç Alzheimer bir yakınınız, bir akrabanız oldu mu ya da Alzheimer birisiyle karşılaştınız mı bilmiyorum. Çok ilginç bir şey arkadaşlar. Dedemin akrabalarıyla bulunmuştum bir ortamda. İkisi de çok yaşlı bir karı koca, çift. Sanırım kadın daha ağır olmak üzere ikisi de Alzheimer'dı yanlış hatırlamıyorsam. Abi o kadar garibime gitti ki. Ya gerçekten çok ilginç bir deneyimdi. Şundan dolayı yani kadın ikide bir de aynı şeyleri soruyor bana. Baştan eşin ne yapıyor diye sordu. İyi dedim. Çocuk var mı? O zaman yoktu. Şu anda yok dedim. İnşallah ileride falan. Ondan sonra abi bak 2 dakika geçti ya da geçmedi. Tekrar döndü bana şey dedi. Hanım nasıl, iyi mi dedi. Ah. Böyle şaşkınlıkla birbirimize baka kalacağımız bir arkadaşım, yaşı yaşıma yakın birisi de yoktu. Dedem vardı, o da çok yaşlı. Onunla nasıl göz teması kuracaksın, bu durumu paylaşacaksın? Yani ben böyle neyse abi 2 dakika geçti. Çocuk var mı evladım falan. Yavaş yavaş alışmaya başladım ama ya o kadar şaşırmıştım ki. Ya sürekli 3-4 tane soru var böyle, onları tekrarlayıp durdu yarım saat boyunca. İşte eşin nasıl, onu sorduğunu hatırlıyorum. Çocuk sorduğunu hatırlıyorum. Belki işimi sormuştur. Böyle şeyler yani. Dönüşümlü olarak bunları yarım saat boyunca arka arkaya sordu bana abi. Çok ilginç bir deneyimdi gerçekten. Allah tüm Alzheimer hastalarına şifa versin diyelim. Ya bir de bir lafı vardı, çok komiğime gitmişti. Ne diyordu?
8: Yazı. Bilme yazı ne olacağız? Yazı derken kader yani.
7: Az önce dediğim o soruların arasına da bunu serpiştiriyordu bak.
8: Yazı. Ne olacağız bilmeyiz. Eşin nasıl evladım falan. Ondan sonra yazı. Ne olacağız bilmeyiz. Ondan sonra çocuk var mı? Yok falan. Yazı. Bilmeyiz ne olacağız falan.
9: Tuncay Saran Show.

0: 5 Temmuz 2022 yılında Deniz Kati.
1: Zaman makinesi.
2: Hiç öyle bir insan olmuş mudur arkadaşlar sizce dünya tarihinde? Mesela herhangi bir insan bir hamburgerce gidip acaba insan eti tadında bir hamburgeriniz var mı diye sormuş mudur? Bence sormamıştır. Şöyle bir haberimiz var bugün. Avrupalı bir bitki bazlı et şirketi, yani bitkilerden et tadında şeyler yapıyorlar, İnsan eti gibi olan bir hamburger ürettiğini açıklamış. Ya bu işler arz talep meselesidir biliyorsunuz arkadaşlar. Yani insanlar talep eder, şirketler de arz eder. Neden böyle bir arzda bulunma gereği duymuşlar acaba talep yokken? İnsanlar sular seller gibi insan etine benzeyen hamburger mi istiyorlarmış yani? Ayrıca insan etinin tadını nereden biliyorsun? Yedin mi birkaç tane? Şirketten yapılan açıklamada insan eti tadında bitki bazlı burgerin üretiminde hiçbir insanın zarar görmediği aktarılmış. Vallahi çok düşüncelilermiş ya gerçekten. Ya biz de arka tarafta böyle korku filmlerini andıran manzaraların olduğu bir depoları vardır diye düşünmüştük mesela. Hay Allah'ım ya. İnsan etine benzeyen burger. Nasıl geldi aklınıza, neden yani? Gerçekçi olsun diye böyle köftelerini el şeklinde falan da yapabilirdiniz mesela.
1: Zaman makinesi.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdi? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
6: şehvetinden. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir.

7 akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Mall'la.

0: Şu hayatta arkadaşlar çok basitçe hatta fark etmeden yaptığımız birçok şey aslında öğrenilmesi zaman alan, kolay olmayan şeyler. Çocuklara bakınca görüyorsun. Mesela geçenlerde bir yakınımız geldi misafirliğe kızıyla beraber. Kızı 2 yaşından biraz büyük, tamam mı? Abi yürümek, gümbürtü çıkarmadan normal bir şekilde yürümek. Bakma biz yapabiliyoruz ama bir çocuk için aslında çok zor bir şey, dikkat ediyor musunuz? Çocuklar hep böyle gümbür gümbür yürüyorlar. Gümbür gümbür. Meğerse yere basmanın bir adabı varmış ve biz bunu biliyormuşuz. Böyle ağırlığını vermeden, hani lambur lumbur değil. Öyle yürüyen çocukları görünce anlıyorsun. Ya kız öyle bir yürüyor ki zilli. Gümbür gümbür, böyle hani zannedersin ki bir gergedan sürüsü geliyor. Filmlerde falan olur ya böyle özel efektler, o bas sesini gümbür gümbür hissedersin. Hani alt katta komşu varmış filan, yok. Ya o küçücük boyu posu cüssesi, o ses nasıl geliyor inanılır gibi değil. O küçücük ayaklarıyla o gümbürtüyü nasıl yapıyor inanılmaz. Bağıra bağıra, böyle bir de hiperaktif bir şey, durmuyor. Nasıl bir enerji, acayipti. Hadi o tamam, bir de 7 yaşında olan vardı. O artık büyük, hani 2 yaşındakiyle biri olur mu, ama birmiş. Baktım çocuk şunu yapıyor. Koridorda koşuyor abi. Ondan sonra o koca cüssesini, o 2 yaşındaki gibi değil onun cüssesi, o koca cüssesini lambursiye yere bırakıyor, uçuyor böyle. Hani futbolcular gol sevinci yaşarken çimlerin üstüne doğru uçarlar ya, aynen öyle. Gördüm, şok oldum, tamam mı oğlum, dedim ne yapıyorsun? Durdu böyle birden bozulmuş gibi, ciddi bir şekilde bana bakarak dedi ki ben artık 7 yaşındayım. Hani laf söylüyorum diye bozuluyor. Koskoca adam artık oğlum, ne demek ne yapıyorsun? Çocuk mu var karşında? Bakma öyle sağa sola uçuyor ama olur o kadar.
1: Tuncay Saran Show.

0: Benim kardeşimin bir kedisi vardı mesela, Jack diyordu o kediye. Jack adını koymuştu. Bir kediye konulabilecek en absürt isimlerden birisi olsa gerek bu arada. Abi şunu bilmiyormuş kardeşim ki kediler yıkanmaz. Kediler suyla yıkanınca böyle depresyona giriyorlarmış. Kediyi yıkayıp duruyorlarmış, tamam mı? Artık ondan mıdır bilinmez. Kedi bir gün bizdeydi. Bizde bırakmışlardı. Bir yere mi gideceklerdi bilmiyorum. Neden bizdeydi hatırlamıyorum ama bizden almaya geldiler galiba kediyi. Öyle hatırlıyorum. Abi kedi bir hırçınlaştı. Gelmiyor. Gelmiyor. Yani böyle bir sinir harbi, böyle bir hırs, böyle bir korkmuşluk mu desem, nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Evi birbirine kattı kedi. Perdeler falan hasar aldı galiba böyle. Her yer birbirine girdi. Acayip bir andı. Ellerimiz falan çizilmiş olabilir. Böyle bir savaş alanına döndü ev yani. Kediyi yakalayamadık. Bir de hırs yaptık, tamam mı? Belli bir noktadan sonra böyle durumlarda inada biner ya. Sen misin kaçan? Gel bakalım falan diye. Çok zor anlar yaşamıştık ya. İnanılmazdı.
1: Tuncay Saran Show.

0: Bundan uzun yıllar önce radyoculuğumun ilk yıllarında arkadaşlar ben haftalık izinlerimi cuma günü kullanıyordum. Pazar günleri çalışıyordum. Radyoda tek başıma oluyordum hatta. Ve CD'lerle yayın yapıyorduk abi. CD player kullanıyorduk. Yani o zamanlar hissederek yayın yapıyorduk. Dokunarak, şarkılara dokunarak yayın yapıyorduk. CD'leri elimize alıyorduk. Bir şarkı bitmeden önce diğer şarkıyı ayarlıyorduk. Arkamızı dönüp raflara göz gezdiriyorduk ne çalsam diye. Gözümüze kestirdiğimiz birisinin CD'sini alıp o CD kutusunu açıp içinden CD'yi çıkarıp CD player'ın düğmesine basıp o CD tablasının dışarı çıkmasını sağlayıp o CD'yi oraya koyup düğmesine basarak tekrar içeri girmesini sağlayarak ondan sonra da kaç numaralı şarkıyı çalacaksak tık tık tık tık mesela atıyorum 4. 4'ü ayarlayarak bir önceki şarkı bitmek üzereyken parmağımızı play butonunun oraya getirerek tam biterken play'e basarak ki bunun zamanlaması önemli. Bu da bir işçilik. Basarak bu şekilde şarkıyı giriyorduk falan. Yani düşünsene. Yani yayın odasına ayrılamazsın. Otomatik bir sistem yok. Sürekli raflardan çalacağın şarkıların CD'leri seçeceksin. İstersen önceden hepsini seçip böyle üst üste koyup hazırlayabilirsin. Ki öyle daha mantıklı. Bazen hazırlamazdım mesela şarkının bitmesine 30 saniye var. Allah'ım şarkı bitiyor hala sıradaki şarkıyı seçmedim falan. Özel bir ihtiyacın oldu mesela tuvalet ihtiyacı gibi. Bir an önce gidip halledip gelmen lazım. Biraz fazla kalacaksan o gibi durumlar için 7 dakikalık bir şarkımız vardı arkadaşlar. Ercüment Vural'ın Rüyalar şarkısı. Onu giriyorduk her seferinde. Biraz uzun kalacaksak yani umumi ihtiyaç şarkısı. Şey şarkısı yani işte. Yani o günlerde bizi dinleyen kişiler bilmiyordu ki ne zaman Ercüment Vural'dan Rüyalar çalsa. Neyse abi o zaman radyomuz küçük bir dairedeydi ve çok ilginçtir ki yer olmadığı için jeneratör mutfaktaydı. Ya öyle çok büyük bir jeneratör değildi ama yine de rahatsız ediciydi yani çalıştığı zaman o koku, o ses filan. Neyse bir pazar günü radyoda tek başıma yayın odasındayım, şarkılar çalıyorum filan. Elektrikler gitti bu arada, jeneratör çalışıyor. Şimdi böyle bir başım döner gibi oldu, tamam mı? Ama çok önemsemedim. Ondan sonra baktım devam ediyor baş dönmeleri. Yayın masasına çarptım filan yani. Allah Allah dedim, ne oluyor böyle? Orada bir çekyat vardı yayın odasında. Kendimi çekyata bırakıverdim. Dur dedim, 2 dakika dinleneyim şurada. Durdum biraz, kalktım. Ondan sonra tekrar geldim yayın masasına. Şimdi aldım CD kutusunu elime. Sıradaki şarkıyı ayarlayacağım, tamam mı? CD elimde. Birden şöyle bir şey oldu. Bakıyorum CD'ye ama ne olduğunu bilmiyorum elimdeki şeyin. Yani elimde bir şey var ama bu ne? Böyle kafamı çevirdim, CD player'a baktım. Görüyorum karşımda CD player var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Hani önümdeki objeler birden anlamını yitirdi. Boş boş bakıyorum böyle. Sadece görsel bir şey olarak geliyorlar bana. Ne olduklarını bilmiyorum yani. Küçücük bir bilinç kırıntısı kaldı galiba ki şunu biliyorum sadece, elimdeki CD kutusunu açıp içinden CD'yi çıkarmam gerekiyor diyorum. Ama beynim emir vermiyor, CD kutusunu açamıyorum. Böyle mal mal bakıyorum CD kutusuna. Bir şey yapmam gerektiğini hissediyorum ama yapamıyorum, öyle kaldım. Yayın durdu, tamamen sessizlik. Abi yok böyle bir şey. Ya şok edici bir an. O kadar çaresiz bir an ki. Ya Allah kimseye göstermesin böyle bir şey. Abi son kalan %3, %4'lük şarjla pencere kenarına geldim. Açtım pencereyi. Diye derin nefes alarak temiz hava aldım biraz. Çok iyi hatırlamıyorum ama herhalde yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Ve birazcık toparlandıktan sonra bir arkadaşı aradım. Anlattım durumu, dedim böyle böyle. Ondan sonra o da sağ olsun bir ayranla beraber geldi. Ben birazcık daha toparlanmıştım zaten. Ayranı da içtim. Sonra toparlandım abi. Çok fenaydı.
1: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

değil, ondan önceki sabahtı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Malatya'da bir deprem oldu arkadaşlar, biliyorsunuz 5.6 büyüklüğünde. Az da bir deprem değil ha, yani bayağı bir korkutan bir deprem. Geçmiş olsun diyelim o civarda bu depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza. Tabii böyle bir deprem olunca hemen bütün uzmanlar, deprem uzmanları televizyonlara çıkıp YouTube kanallarına çıkıp açıklamalarda bulunuyorlar. Yine gündem böyle birazcık depremselleşti, öyle söyleyeyim yani. Sürekli böyle deprem programları, açıklamalar vesaire. Çok uzun yıllardır biliyorsunuz arkadaşlar, ülkemiz deprem ülkesi ya. Yani sürekli böyle deprem programları yapılır ama buna rağmen mesela ben bile yüzlerce saat deprem programı, profesör açıklaması falan izlemiş olmama rağmen bazen böyle ya bu tam olarak nasıl bir şey, yani ne oluyor burada gibi hani bir kararsızlığa düşebiliyorum. Fay hatları ile ilgili mesela tam kavrayamıyoruz bazı şeyleri. Marmara Denizi'nin altında büyük fay hatları var diyorlar. Bu fay hatlarından bir tanesi mesela şuradan şuraya kadar, bu kırılacak mesela diyor. İşte orada kafa karışıyor yani, kırılacak. Kırılacak deyince çünkü fay hattının büyük uzunlamasına bir kaya parçası olduğu kafada canlanıyor yani. Sanki o kırılacakmış gibi. Bilmiyorum, benim kafamda böyle bir şey canlanıyor açıkçası. Fay hattı çatlar mı? Kırılır mı? Zaten bir kırık değil midir fay hattı? Yani muamma bu, anlatabildim mi bilmiyorum. Fay hattı bir kırık mı? Yoksa kırılması beklenen devasa bir kaya mı? Üşümez Soy abi, lütfen bu sorulara bir açıklık getirelim. Ya da Sayın Ahmet Ercan, ünlü deprem bilimci, lütfen bu konulara açıklık getirelim.

şehirler arası yoldasın, gece saatleri sağ şeritten yaklaşık... Şehirler arası yoldasın, gece saatleri...

hızlı. Seni sollaması gerekiyor değil mi normal şartlarda? Ya köyden geliyoruz, aynen anlattığım bu durum. Adam otobüs müdür tır mıdır galiba tırdı. Dibimden takip etmeye başladı beni. Selektör yapıp duruyor, tamam mı? Allah Allah. Abicim sollasana işte. Ben hızımı değiştirmek istemiyorum, bu hızla gidiyorum. Ne yapayım, sola mı geçeyim bu hızla? Benden hızlıysan sol taraftan geçip gideceksin işte. Ama bu o kadar uzun sürdü ki. Ben de boşu boşuna stres yaşamamak için genelde böyle durumlarda, ki bu durumlar çok yaşanıyor. Çok gariptir ama çok yaşanıyor. Böyle durumlarda sollarım, hızlanırım, geçerim, giderim, uzaklaşırım ondan. Abi sağ şeritten giden araçların arkasından Mongol gibi neden selektör yapıp duruyorsunuz ya? Ha? Hasta mısınız? Adam normal hızda gidiyor, o hızla o şeritten gitmesi en doğal hakkı. Adamı sen hız yapmaya zorlayamazsın ki. Adam 120 ile 130 ile 140 ile gitmek zorunda değil ki. Kanunların izin verdiği hız ortalamasıyla trafikte seyreden bir araç var önünde. Ve sen de o hızla seyretmelisin normalde. Ya şeye benziyor. Arkandan üstüne çıkacağım koç, üstüne çıkacağım diyen birisi varmış gibi. Arkadaşım sollayıp geçeceksin, bu kadar. Çok basit ya. Tek şerit daracık bir yol olsa ve acelen olmuş olsa anlayacağım. Biraz hızlı git, bir yere yetişmem gerekiyor falan yani. Ama sol şerit bomboşta, arkamdan koskoca tır beni taciz edip duruyorsun ya. Selektör. Ehliyeti nereden aldı da o kocaman tırın direksiyonunun başına geçti de yollara düştü bilmiyorum yani. Gerçekten kafam basmıyor ya bazı şeyleri trafikte.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek
5: market. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ¿Aló? ¿Aló?
1: Of, gene sessiz telefon.
0: Biliyorum sensin. Konuşmayacaksan neden açıyorsun?
1: Lütfen beni arama.
0: Hem unut hem unuttur.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

22 Mayıs Cuma gününde Meşki Ala başlıyor. Canlar vay be vay, 22 Mayıs'a geldik. Bayram haftasına gireceğiz yahu. Bu hafta sonu tatilinden sonra bayram haftasına gireceğiz. Ama gelin görün ki biz bayramı hiç konuşmadık. Telaş yok herhalde. Heves de yok herhalde. Ne bileyim ben. Ben konuşmadım, siz hatırlatmadınız. Bugün belki konuşmak gelirse içimizden bayram telaşını konuşuruz ya da bayram hazırlıklarını, ama önce programa başlayalım. 22 Mayıs Cuma gününe hoş geldiniz. Berrak bir gönülden kirli su akmaz. Güzel bir ruhtan kötü söz çıkmaz. Hayatta her şey ters gidiyorsa bil ki sen ters yöne gitmişsindir. Bir kusur varsa bizdendir yani. Doğada, evrende bütün her şey kusursuz. O yüzden bugün bakışlarımızı biraz da doğaya çevirelim istiyorum program başlarken. Meşki Ala'ya hoş geldiniz.

Ben diyorum ki canlar, bugün böyle bol bol müzik dinleyelim. Hafta sonuna da keyifle hazırlanalım. Çünkü müzik bizi güzelleştiriyor ve biz de zaten her yerde güzelliği arıyoruz, değil mi? Çünkü güzelliğin bizi götüreceği yerin mutluluk olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet evet, biz her yerde güzellik arıyoruz. Hatta insanlarda da güzellik arıyoruz, değil mi? Şöyle iki çift laf ettiğinizde oradan tazelenmiş, ümitle dolmuş, gönenmiş, ruhunuz genişlemiş ayrılmak istiyorsunuz, değil mi? Ben bugün programda hafta sonuna hazırlanırken bunu yapmak istiyorum. Başarabilirsem ne âlâ. Meşki âlâya bir kez daha hoş geldiniz.

Valla program güzel başladı. Mesajlar güzel, dinlediğimiz eserler güzel, siz güzelsiniz. Daha ne olsun? Böyle bizi gerçekten hani gönül evimizde sakinleştirecek eserlerle devam edeceğiz programa. Tabi siz güzel mesajlar göndermeye de devam ediyorsunuz. Ben böyle sizin mesajlarınızla yani adeta bakışıyorum şu anda. Hadi göz ucuyla da onları okuyorum çünkü dayanamıyorum. Mesajlarınızı çok merak ediyorum. Ne yazdınız, hangi eserleri istediniz, nasılsınız, neler düşünüyorsunuz diye. O yüzden de mesajlarınızı merak ediyorum ve istekleri gördükçe de mutlu oluyorum. Hatice Duyar adıyla Instagram üzerinden mesajları bekliyorum.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Cuma istekleriyle program devam ediyor. Çok güzel istekler gönderiyorsunuz. Ben de böyle isteklerin arasına girip sözü çok uzatmak istemiyorum ama bu müziğin ritmi hiç azalmasın diye oluşturduğumuz bu güzel enerji, bu güzel sinerji daha da güzel olsun diye ama arada da bir şeyler söylemem gerekiyor. Biliyor musunuz, karşılaştığımız insanlar ve olaylar, yaşadıklarımız, yani her konuda yaşadığımız olaylar hiçbir şekilde rastlantı değil. Hepsi bizi daha iyi versiyonumuza götürmek, ulaştırmak için yaşadığımız olaylar ya da karşılaştığımız insanlar. Yoksa kimse hayatımıza öylesine girmiyor. O yüzden de şunu hiç unutmamak gerekiyor. Hiçbir şey hayatımızda öylesine olmaz. Bazen biri gelir sabretmeyi öğretir bize. Bir diğeri sınır çizmeyi. Biri seni severek büyütür. Bir başkası kırarak olgunlaştırır. Kimi gelir seni senin o halinden kurtarır. Kimi gider seni kendine döndürür. Yani şunu unutmamak lazım. Hiçbir şey öylesine olmaz. Mutlaka biz bilmesek de bir sebebi var.

Dediler ki bülbül yanmış gülün ağrına. Duyunca işlendim, gitti zoruma. Yorgun düşlerim var benim şimdi yarına. Ben yanayım, eller beni kınasın.

Biraz önce hiçbir şey öylesine olmaz dedik ya. Vallahi öylesine de oluyor, öylesine terk edildim diyen biri var. Adını söylemeyeceğim ama o da öylesine değildir. Yaşadığınız aşk ve aşkın içindeki olaylar sizi sona sürüklemiştir. Çünkü evrenin dili olaylardır, öğretmeni ise insanlar. Ve her karşılaşma, her tanışma bir mesaj taşır. Yaşadığımız her şey aslında bizi olduğumuz yerden alıp olmaya hazır olduğumuz yere götürmek içindir. İşte biz buna direniyoruz ama yanlış yapıyoruz. Çünkü direnirsek acı olur, anlarsak yol olur. Direnmeyelim. Ben size daha önce de söyledim. Akışa ters yönde kürek çekmek sadece bizi yorar. Akışta olalım canlar, akışta. Okudum.

günün telaşından yorulan kalplere bir hala meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Ya'yla bu frekansta.

Yorulduk değil mi? Cuma'ya bugün. Gerçekten yorulduk. Pazartesi gününden bu yana çalış, çalış, çalış, çalış. Yahu bitmiyor işler ama önümüzdeki hafta bayram haftası. Tam böyle çarşamba günü haftanın en ortasında bayram bir başlıyor. Oho! Yani 9 gün bayram varsın. O bayram hiç bitmesin. Tabii bayramdan yani... Önce tatile çıkacaklar, bayramdan sonra hala tatil yapacaklar da var. Artık onlarınki daha uzun bir tatil olacak ama hani bayram boyunca izin kullanamayacaklar bile, tatil yapamayacaklar bile illaki bayramın bir günü iki günü izinli olacaklar. Yani tatil hepimizi bekliyor diyebilirim.

İnsan nasihatle düzelmezse musibetle düzelir diyor. Bir güzel söz ve bunu Ramazan bize hatırlatıyor. Güzel sözler hep atalardan bilge sözler olarak geliyor değil mi? Benim bugün programda anlatmak istediklerim de bunlar da aslında. Evet, insan nasihatle düzelmezse musibetle düzeliyor. Kimse de kimseden üstün değil ki zaten. Ama işte kimi insanlar kendini her şeyden ve herkesten üstün görüyor. Dikkat etmek gerekir. Yani bazı ince çizgileri vardır hayatın ya da kulağımıza fısıldadığı sözler, duymak gerekir. Hak sizi hür yaratmışken hırs bizi kul ve kül etmesin. Bunu duymak lazım, bilmek lazım değil mi?

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

derin duygular bizi daha da derinleştiriyor ve gerçekten kendimizi keşfetme yolunda adım adım ilerliyoruz. Ama şu cuma gününe, bu mübarek, bu güzel cuma gününe de bir not iliştirelim şimdi. Ben inanıyorum ki kalbi güzel olanların yolları da güzelliklerle dolar. Bazen yüreğini sınar ama sonunda tüm emekler, dualar ve güzel niyetler karşılığını bulur. Çünkü iyiliğin izi asla kaybolmaz. Kayahan'ın da dediği gibi yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşacağız. Buna da ben yürekten inanıyorum işte.

Ne güzel oldu böyle değil mi? Bol bol müzik dinlemek gerçekten çok güzel oldu. Cuma bugün ve hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonunda bizim program yok ama biz böyle Instagram üzerinden mesajlaşmaya devam ediyoruz ve takipçi sayım da sayenizde her geçen gün artıyor. Bunu da çok sevdiğimi özellikle belirtmek isterim. Şimdi bir not daha bırakalım mı şu güne, şu mübarek cuma gününe? İmtihanda olduğunu ve her şeyin bir gün biteceğini unutma. Bunu en çok kendime söylüyorum ama. Başına gelenleri öyle karşıla ki derdin sabrına hayran olsun. Ve gerçekten hepimiz bazen imtihanda olduğumuzu unutuyoruz. Unutmayalım inşallah.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Kalbinizden geçen tüm güzel dualar, dilekler gerçek olsun derken yine çok güzel bir mesaj var. Mustafa Öztepe göndermiş mesajı bize. Diyor ki suyu çok sevmediği halde sırf su incinmesin diye kaktüs çiçek açıyor. Sen de bu nahifliği bu çağın insanlarından bekliyorsun ya cancağızım. Ah diyorum ah. Ah demiş bana. Ah cancağızım, bekliyorum çünkü insanın mayasının, hamurunun sevgi olduğunu biliyorum ve bu güzel mesaj için Mustafa'cığım sana çok teşekkür ediyor. Seveceğini düşündüğüm ve çok keyifle dinleyeceğini düşündüğüm bir eseri de sana ve umut edebilenlere armağan etmek istiyorum. Çünkü bir gün gelir açmaz dediğimiz o çiçekler açar Mustafa'cığım, açar.
2: Bu büyük sevdamı

Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Evet, bir gün gelir, açmaz dediğimiz çiçekler açar, geçmez dediğimiz dertler geçer, bitmez dediğimiz zaman biter. Ömür bitiyor yahu. Hayat öyle bir sır ki, önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Biraz önce Mustafa'nın gönderdiği mesajı sonra bir daha okudum da eseri dinlerken, aslında Mustafa da haklı. Ama çiçek açmasın mı yahu gönlümüz? Çiçek açmasın mı gönlümüz? İşte tebessüm edelim, gülümseyelim ki donup kalmasın da çiçek açsın bizim gönlümüz. Ve her insan değerli benim gözümde, ama tabii gönlümüzde değerli olanlar başka. Siz her biriniz benim gönlümde de çok değerlisiniz canlarım.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

bitiriyoruz. Bu hafta yine programı bitiriyoruz. Bayram haftasında görüşeceğiz. Bayram tatilinde görüşeceğiz tabii. Bu arada hemen söyleyeyim. Bayramda program var mı diye soruyorsunuz. Var. Var efendim, var. Olmaz mı? Bayram özel programlarında da bayram boyunca biz sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yine sadece hafta sonu bizim programımız olmayacak. Onu da söylemek istiyorum ve pazartesi yeniden görüşünceye kadar kalbinize iyi bakın. Çünkü kalbinizin güzelliği yüzünüze yansıyor demek istiyorum. Bir de kalbinize iyi bakın çünkü kalbinizin içindekiler sizi seviyor. Ve yine çok güzel istekler var finalde. En sevdiğiniz eserlerden iki tanesi var. Belki de bazen dünyayı çekilir kılan tek şey bu sevdiğimiz müziktir, dinlediğimiz eserlerdir, değil mi? Neden olmasın? Hadi ben gideyim artık canlar. Size de güzel bir hafta sonu dileyim. Ama bir de son şey şu olsun. Sınır koymayı öğrenin. İyi insan olmak her şeye katlanmak anlamına gelmiyor. En kokulusundan öptüm sizleri. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepimize. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi tatiller.

Tuzla doğdu, ayrı bir hasretle baktı benim için. Olur ya, çıkar gelirsin diye. Bana en güzel duyguları sen yaşattın da, yine sen vurdun en güzel yerinden. Yıllar sonra, yani dün anladım neden çekip gittiğini. Şimdi hasretin iki, ben ise koca bir sıfırım. Yıllar geçti, tükendim ama ben seni hala unutmadım.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanya telefonu çift 049 176 81 46 05

0: harç kaplama işleri, boya çeşitleri Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 95 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

başkası. Seni bunca sevmez benden başkası. Ölürsen sen ağla arkamdan yeter. Gelmesin kabrime senden başkası.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hey, sen Kars!
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle limanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.